Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Hayata değer ve güzellik katan ahlak. Profesör Doktor Hümeyra Özturan, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Ahlakı herhangi bir metafizik temele dayandırmak konusunda çekingen davranan pek çok modern ahlak düşünürü de mevcuttur. Fakat bu yaklaşımlarına rağmen insanın içindeki ahlak yönelimini tamamen reddedecek bir sınıra da ulaşamamaktadırlar. Bu düşünürler rızasını kazanmak istediğimiz bir yaratıcı, kendisine benzemeyi idealize ettiğimiz bir peygamber olduğuna işaret edemeseler bile, insanın hayatında erdemli davranışlar sergilemesini değerli ve anlamlı bulmaktadırlar. Söz konusu anlam ve değerin kaynağını açıklayamamakta ve bunun bir eksiklik olduğunu itiraf da etmektedirler. Yine de söz gelimi cömert, adil, diğerkam ve merhametli bir hayat yaşamaya karşı insanların iştiyakının olduğunu, öldükten sonra bunların hiçbir karşılığı olmayacağını düşünenlerin dahi yine de bu erdemlerle dolu bir hayatı yaşamayı değerli bulduklarını belirtmektedirler. Bu durum bize inançlı olsun olmasın, ahlakın varlık alanını güzelleştirme gücünün reddedilemez denli apaçık bir hakikat olduğunu fısıldamaktadır. Ahlaklı bir hayat, imanla gerekçelendirilmese veya bir müeyyide ile desteklenmese bile hala insanlar için hoş görülen, varlık alanını güzelleştiren bir husus olarak bozulmamış fıtratlarda kendini göstermektedir. Modern dönemin muhalif terkinlerine kapılıp ahlaka dair iştiyakını bastırmayan, bunu kendisinde keşfedip tabii bir yönelimle kucaklayan insanların önündeki yeni mesele, ahlaken doğru olanı nasıl bulacağı sorusudur. Bu konuda da yine akıl, sezgi ve benzeri araçlarla ahlaklı davranışın bulunabileceğine işaret edilse de ilk olarak şu hatırda tutulmalıdır. Ahlaka dair ister akıl yürütelim ister sezgisel bir sonuca ulaşmaya çalışalım, tikeller alanında işlem yapmaktayız. Tikeller alanında işlem yapmak demek, tam da bu yazının en başında vurguladığımız sayısız eylem tarzı imkanını gözden geçiriyor olduğumuz anlamına gelir. İşte bu sonsuz seçenekler arasında en doğru olanı aklen bulmak yahut sezgisel olarak fark etmek için dahi onu eyleme dökülmüş olarak görmek, tecrübe etmek yahut tecrübe edilmiş halini duymak, okumak isteriz. Bu bize bir meselede akledemeyeceğimiz veya sezemeyeceğimiz ölçüde ince, hassas veya derin davranış biçimlerini öğretebilir. Aklımız ve sezgimiz çoğu zaman ancak tecrübi bir örnek üzerinden çalışmak suretiyle kendi eylemimiz için yol gösterici olmaya başlayabilir. İşte bu durum bize ahlakta örnekliğin ne denli hayati bir önemi haiz olduğunu göstermekte, Resulullah'ın ahlaki örnekliğinin bizim için ne anlam ifade edebileceğini gerekçelendirmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın bizlere sadece bilgi ulaştırmak için görevlendirdiği bir elçi olmadığı, şahsında taşıdığı bütün yönleriyle insanlığa doğru olanı işaret ettiği Kur'an-ı Kerim'de açıkça ifade edilmiştir. Ahzab suresi 21. ayette. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır. Bu ayette belirtildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar için usvetun hasenetun, yani güzel bir örnek oluşturmaktadır. Çünkü Resulullah'ın kendisinin de ifade buyurduğu gibi ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Hazreti Ayşe'nin şahitliğiyle Resulullah çirkin söz ve davranışlar sergilemez, bu konuda kendini de zorlamazdı. O şöyle buyurmuştu: ahlaken güzel olanlarınız sizin hayırlılarınızdandır. Ahlak teorilerinin geçerliliğini kaybettiği, metafizik ilkelerin gerçekleşmesi mümkün değil olarak ilan edildiği bu çağda ise ahlaktan bahsetmeye çalışan düşünürlerin pek çoğunun artık ahlakta rol modeli esas alma yöntemini yücelttiklerini görmekteyiz. Erdem etiği telakkisi altında pek çok ahlak filozofu bugün ahlaki iyi ve kötüyü tanımlayamayacağımız ama onu ahlaklı bir figür,

keşke şöyle şöyle yapsaydın dediğini hatırlamam. Bu hadisi şerifin bize verdiği ilke ne kadar geniş, ne kadar yönlendiricidir. Burada bir resmi idarecinin altındakilere, bir esnafın çırağına, bir hocanın talebesine, bir eşin diğerine, bir apartman sakininin apartman görevlisine tavrının ilkesi yatar. İşte aklımız, sezgimiz, kıyas yapma gücümüz ve benzeri melekelerimiz burada söz konusu örnekliğin sunduğu ilke ile birlikte çalışmaya başlar ve ne yapmamız gerektiği çok da dolambaçlı olmayan apaçık bir şekilde karşımıza çıkar. Resulullah bir kere bile bunu neden böyle yapmadın demeden yumuşak ve anlayışlı bir tavır takındıysa biz de aklımızla, sezgimizle, çıkarımımızla, kendi durumumuzda bu ilkeyi nasıl uygulayabileceğimizi rahatlıkla bulabiliriz. Elbette en başta ifade ettiğimiz üzere bir eylemi gerçekleştirmenin sayısız farklı yolu mevcuttur ve burada örnekliğe en fazla tutunanla en az tutunan arasındaki fark en ahlaklımızla diğerleri arasındakini belirgin kılacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanın kendi insani araçlarıyla da iyiliğe ulaşabilme imkanına işaret etmiştir. İyilik, güzel ahlaktır. Kötülükse, vicdanını rahatsız eden ve insanların farkına varmasından hoşlanmadığı şeydir. Resulullah'ın bu işareti, herhangi bir metafizik gerçekliğe inanmayan düşünürlerin nasıl olup da ahlakı görmezden gelemediğine açık bir izah sunmaktadır. Çünkü bu hadisten anladığımıza göre insan, kendi fıtratına saklanmış işaretleri de takip ederek ahlaklı bir yaşantıda daha ileri, daha hassas bir noktaya ulaşabilir. Pek çok ahlak düşünürü, insanın eylemden önce durup düşünme kabiliyetinin hayvandan farklı olduğunu, düşünmeksizin sadece tahayyülüyle eyleme yönelen hayvandan farklı olarak insanın durup düşünmek, tasarlamak, gözden geçirmek yeteneğinin olduğunu vurgulamışlardır. Hatta bunu ifade etmek üzere bazı İslam düşünürleri irade ve ihtiyar kavramlarını kullanmış, hayvanın tahayyül temelli yönelimini irade olarak isimlendirirken, insanın ön düşünme, taşınma, tasarlama, aklen değerlendirme sürecinin peşinden eyleme yönelmesini ihtiyar kavramıyla ifade etmiştir. İhtiyar kelimesinin Arapçada türediği yapı genellikle gayret, çabayla uğraşarak, emek sarf ederek yönelme anlamı taşır. Seçme eyleminin böyle bir gözden geçirme sürecinin sonunda olması gerektiğine yönelik düşünürlerin uyarısı bize, tam da Resulullah'ın örnekliğini durup düşünmemiz, o olsaydı bu durumda nasıl davranırdı diye sorabilmemize imkan tanıyan bir düşünme alanı açmaktadır. Nitekim Resulullah'ın iyi bir müminin niteliği olarak düşünerek hareket etmeyi vurgulaması tam da bu düşünceye uymaktadır. Sende Allah'ın sevdiği iki haslet var. Yumuşak huyluluk ve ağırbaşlılık, teenni. Düşünerek ölçülü hareket etmek Allah'tan, acelecilikse şeytandandır. Bu hadislerin de işaret ettiği üzere teenni ile durup düşünmek, eylemden önce Resulullah'ın sunduğu temel ilkeler ışığında burada nasıl bir tavır takınmamız gerektiğine dair akli bir kıyas kurmak yahut sezgilerimizi takip etmek, mümin cemaatin muhtemel tepkileri üzerinde toplumsal icmaya kafa yormak, vicdanen rahat olup olmadığımızı sorgulamak bize ahlaklı bir hayatta derinleşmek için Allah'ın sunduğu imkanlar olarak görünebilir. Başka bir ifadeyle Resulullah'ın ahlaki önderliği insana bitimsiz bir örneklik ufku sağlamakta, insan da buradan hareketle insani araçları olan aklı, sezgisi, vicdanı, toplumsal kabullerini ve benzeri kullanarak sayısız iyilikleri çıkarsama imkanına ulaşmaktadır. Neticede insan olmak varlık alanına anlam katabilmektir. Değerli, derinlikli, hassas ve Resulullah'ın örnekliğini takip eden bir hayat yaşamak bize bağlıdır. Şüphesiz herkes davranışça ne kadar iyi olduğunu bu dünya sahnesinde ahlakıyla gösterecek, ölüm geldiğinde ardında bıraktığı en kıymetli izi de beraberinde götürdüğü en değerli azığı da yine ahlakı olacaktır. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

mücrim günahkârım şeha. Ya Rabbena vağfir lena. İhsana kıl eyle ata. Ya Rabbena vağfir lena. Sensin bizim ilahımız, İki cihan penahımız, arttı cürmü günahımız.

Ayıpların settarısın. Mücrimlerin gaffarısın. Alemlerin hünkârısın. Ya Rabbena, mağfir lena. Arzu sema, insü melek. Tuyuru buş, suda semek. Senden dilerler hep dilek. Ya Rabbena, mağfir lena. Bakma şahım noksanıma, cürmü büyük isyanıma. Verme halel.

derdime derman yine sensin. Biçare olan canıma canan yine sensin. Cangahıma urdun okunu kalmadı tabım. Merhem urucu yâreme lokman yine sensin. Derd ile yanan sineme erişti firakın. Bu yanmasına ateşi suzan yine sensin. Akar gözümün yaşı, revan oldu kesilmez. Her katreleri dür ile mercan yine sensin. Çak etse eğer sinemi ol merdümi çeşmin, dil ülkesine Câlis-u Sultan yine sensin. Hasretle ciğer yaralanıp oldu zahmnak, bir çare dile çareyi ihsan yine sensin. Kulluğa kabul eyle hulusi fakiri, İsyan ile cürmüne gufran yine sensin. İsyan ile cürmüne gufran yine sensin.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

Hazreti Peygamber, En Güzel Mürebbi, 2. Bölüm. Rahmet elçisinin sadece insanlara değil, hayvanlara da aynı şekilde şefkatli ve nazik davrandığı görülmektedir. Bir gün Hazreti Ayşe, hırçın bir deveye binmiş ve hayvanı sakinleştirmek için yularını sert bir şekilde ileri geri çekmeye başlamıştı. Bunun üzerine Resulullah ona, "Ey Ayşe, yumuşak davran. Çünkü rıfk, nezaket, nerede bulunursa onu güzelleştirir, nereden çıkarılıp alınırsa o da çirkinleşir." buyurarak bineğine iyi davranmasını öğütlemişti. Hazreti Peygamber, kimi zaman muhatabını uyarmak, onun ilgi ve merakını artırmak için farklı şekillerde sorular sorarak konuya dikkat çekerdi. Bir gün beraber yolculuk yaptığı Muaz bin Cebel'e, "Ey Muaz, Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir biliyor musun?" diye sormuştu. Muaz, "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedi. Resulullah, "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, kendisine hiçbir şeyi ortak koşmamaları ve ona ibadet etmeleridir," buyurdu. Bir süre yol aldıktan sonra yine onun mübarek sesi işitildi. "Peki ey Muaz, bunu yaptıkları takdirde kulların Allah üzerindeki hakkı nedir biliyor musun?" Yine, "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedi Muaz. Resulullah, "Allah'ın onlara azap etmemesi, onları cennetine koymasıdır," buyurdu. Peygamber Efendimiz'e Kevser suresi nazil olduktan sonra "Bismillahirrahmanirrahim" diyerek okumaya başladı ve sureyi bitirdi. Sonra, "Kevser nedir bilir misiniz?" diye sordu. Sahabe, "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dediler. Bunun üzerine, "O Rabbimin bana vaat ettiği cennette bir nehirdir," buyurdu. Buna benzer olarak Hazreti Peygamber, "Müflis kimdir bilir misiniz? Rabbinizin ne buyurduğunu biliyor musunuz?" gibi sorular sorarak ashabının dikkatini çekmişti. Fakat yeni hükümlerin konulmasına, sorumlulukların ağırlaşmasına sebep olabileceği endişesiyle yerli yersiz soru sormak ayetle yasaklanmış ve Allah Resulü de bu şekilde sorulan gereksiz soruları hoş karşılamamıştı. Bir soruna değişik yollar göstererek çözüm yolu bulmak Hazreti Peygamber tarafından uygulanan bir yöntemdi. Bu temelde Rafi bin Amr el-Gıfari'nin anlattıkları eğitim üslubu açısından oldukça dikkat çekicidir. "Henüz çocukken Ensar'ın hurma ağaçlarını taşlamıştım. Bunun üzerine beni peygambere götürdüler. O bana, 'Yavrum, hurmayı niçin taşlıyorsun?' diye sordu. Ben, 'Yemek için,' diye cevap verince Resulullah, 'Hurmayı taşlama, altına düşenlerden ye,' dedi. Sonra başımı okşadı ve 'Allah'ım, bu çocuğun karnını doyur,' diye dua etti. Öyle görünüyor ki korku ve telaş içinde kolundan tutulup götürülen çocuğun cezalandırılması bekleniyordu. Oysa Resulullah'ın 'Yavrum' hitabıyla kurduğu şefkat dolu iletişim karşısında çocuk 'Yemek için' diyerek samimi itirafta bulunmuştu. Hazreti Peygamber bazen bir konuyu herkesin anlayabileceği bir örnekle tasvir ederek anlatırdı. Temsil adı verilen bu yöntemde soyut olan şey somut olana benzetilerek zihnin daha kolay kavramasına yardımcı oluyordu. Mesela Resul-i Ekrem, risaleti kabul edenlerle etmeyenleri şöyle bir meselle tasvir etmişti. "Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim, farklı yapılardaki topraklara düşen bol yağmura benzer. Bunlardan bazıları temizdir, suyu alır, bol bitki ve ot yetiştirir. Bazıları kuraktır, suyu yüzeyinde tutar. Bu sudan insanlar yararlanır, hem kendileri içerler hem de hayvanlarını sularlar ve ziraat yaparlar. Diğer bir toprak çeşidi de vardır ki dümdüzdür. Ona da yağmur düşer ama o ne su tutar ne de bitki yetiştirir. Allah'ın dinini inceden inceye kavrayan, Allah'ın beni kendisiyle gönderdiğinden, hidayet ve ilimden faydalanan, öğrenen ve öğreten kimseyle, bunları duyduğu vakit kibrinden başını bile kaldırmayan ve kendisiyle gönderildiğim Allah'ın hidayetini kabul etmeyen kimsenin misali işte böyledir. Resul-i Ekrem, yeryüzündeki alimler gökyüzündeki yıldızlar gibidir hadisinde de ulemanın etrafını ilimle aydınlatmasını yıldız benzetmesini kullanarak anlatmıştı. İnanç, amel ve ahlak konularına dair Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafından anlatılan kıssalar, Müslümanların terbiye ve eğitiminde son derece önemli bir tesir oluşturuyordu. Çünkü kısa anlatımı muhatabın ilgisini çeken, dinlendiren, özendiren, hatta

ve heyecan uyandıran, düşündüren ve geçmişten ibret almayı sağlayan kıssalar, yüce değerlerin, zor ve çetrefil konuların anlaşılmasında etkili birer vasıtaydı. Zira somut örnek vererek tasvir, teşbih ve temsil gibi edebi sanatlar kullanarak bir konuyu anlatmak, muhatap için eğitici bir değer taşıyor ve manevi bir destek sağlıyordu. Ayrıca kıssalar, felaket ve sıkıntılara karşı dayanma gücünü artırıyor, dua, teselli, sabır ve tevekkül çağrılarıyla benzer sorunları yaşayan kişileri teşvik ediyordu. Bu yüzden çocuklar ve gençler başta olmak üzere sahabe, Hazreti Peygamber'in anlattığı kıssaları büyük bir dikkat, iştiyak ve heyecanla dinlerlerdi. Hapsettiği bir kedinin ölümüne sebep olduğundan cehenneme giren ve azap gören bir kadının hali, susuzluktan nemli toprağı yalamakta olan bir köpeğe kuyudan su çıkarıp verdiği için Allah'ın hoşuna dolup bağışladığı bir adamın durumu, Hazreti Peygamber'in anlattığı kıssalardan bazılarıydı. Saadet asrının terbiye, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde verimli ve uygun zaman dilimini seçme ilkesi de göz önünde bulundurulurdu. Bir adam Abdullah bin Mesud'a gelerek, "Senin her gün bize vaaz etmeni isterdim," demişti. Abdullah bin Mesud da ona, "Sizi usandırırım endişesi beni bundan alıkoyuyor. Bu sebeple ben vaaz için sizin uygun zamanlarınızı gözetliyorum. Nitekim Resulullah bıkkınlık vermekten endişe ederek bize vaaz vermek için uygun günleri kollardı," şeklinde karşılık vermişti. Zira anlatılanlara ilgi ve iştiyak uyandırması bakımından bu yöntem oldukça işlevseldi. Resulullah terbiye ve eğitim üslubunun gereği olarak her muhatabına ayrı bir değer verirdi. Onunla muhatap olan her bir sahabi kendisine daha çok değer verildiğini düşünürdü. Özellikle onun nezdinde çocukların ve gençlerin özel bir yeri vardı. Çocukluk ve gençlik yıllarında hayatı anlamlı kılacak pratik öğütler, düşünce ve inanç esasları onun ilk öğrettiği şeyler arasındaydı. Nitekim bir gün Abdullah bin Abbas, Resulullah'ın arkasına binmiş, aynı binek üzerinde yolculuk yaparlarken Hazreti Peygamber ona şunları söylemişti. "Delikanlı, sana bazı şeyler öğreteceğim. Allah'ı gözet ki Allah da seni gözetsin. Allah'ı gözet ki Allah'ı daima yanında bulasın. Bir şey istediğinde Allah'tan iste. Yardıma muhtaç olduğunda Allah'tan yardım dile. Şunu bil ki bütün insanlar sana fayda vermek için toplansa Allah'ın takdiri dışında sana faydalı olamazlar. Ayrıca bütün insanlar sana zarar vermek için toplansa Allah'ın takdiri dışında sana hiçbir şeyde zarar veremezler. Bu konuda kalemler kaldırılmış, sayfalardaki yazılar kurumuştur." Resulullah bazen "yavrucuğum" ifadesiyle çocuğun duygu dünyasına hitap ediyor, dikkatini topluyor ve söylediklerinin iyi bellenmesini sağlıyordu. Nitekim Enes bin Malik der ki, "Resulullah bana, yavrucuğum, hiçbir kimseye kin ve düşmanlığın olmadığı halde sabahlamayı ve akşamlamayı başarabilirsen bunu yap," dedi. Sonra da şöyle buyurdu, "Yavrucuğum, bu benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimi hayata geçirirse gerçekten beni seviyor demektir. Beni seven kimse de benimle birlikte cennette olur." Yine Resulullah himayesi altında yetişen Ömer bin Ebu Seleme'nin tabağın içinde elini gezdirdiğini görmüş ve "Yavrum, besmele çek, sağ elini ye ve önünden ye," diyerek sofra adabı konusunda onu uyarmıştı.

Ya Hakem, sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetini rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adl, ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, ya Latif, senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, ya Habir, gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın, başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir, hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır, başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin, mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar. En yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlarına...

0: sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, ya Şekur. Sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, ya Ali. En güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. Senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin. Yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin. Senden başkasına boyun eğdirme beni. Ya Kebir, ya Kebir. Cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafiz, ya Hafiz. Hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının aynesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
1: Bahar kışa döner bir gün. Gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir. Koru beni. Sabaha eriştir.
0: Yıldızlar söner bir gün. Dağlar yerinden oynar. Gökler senindir. Koru beni. Kapına yetiştir.
1: Gökler dürülür bir gün. Yer yerinden oynar. Her yer senindir. Koru beni. Menzile eriştir.
0: Kuşlar dağılır bir gün. Denizler kaynar. Ufuklar senindir. Koru beni. Ötelere eriştir.
1: İsmim unutulur bir gün. Sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir. Koru beni. Yakınlığına eriştir.
0: Defterim açılır bir gün. Günahlarım çok tutar. Takdir senindir. Koru beni. Affını yetiştir.
1: Sözüm biter bir gün. Sessizlik uzar. Kelam senindir. Koru beni. Müjdeni yetiştir.
0: Ya Mukit, ya Mukit. Sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma. Ya Hasib, ya Hasib. Emellerim hesaba gelmez. Arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun.

İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Celil, ya Celil, senin celalin zatındandır, başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir, sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir, görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, ya Kerim, ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi, kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. Kerem et bu acize, az sevabını çok eyle. Ya Rakib, ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez, unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın. Manaya özünü verensin. Sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bâis, ya Bâis, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, ya Vekil, aczimi sana şefaatçi ederim.
kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya kavi, ya kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya metin, ya metin. Demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya veli, ya veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, ya Hamid. Hamid sensin. Hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz övgümü biricik övüncüm eyle. Minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi. Hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini.

Biz de sizi dinliyoruz. Kur'an'ın temel konuları. Diyanet Radyo'dan herkese merhaba sevgili dinleyiciler. Kur'an'ın temel konularından 22. cüzdeyiz. 22. cüzde Ashab suresinin son tarafı, Sebe ve Fatır surelerinin tamamı, Yasin suresinin de baş tarafı bulunmaktadır. Bu cüzdeki temel konulardan ilki sorumluluklar konusudur. Ashab suresinin son tarafında müminlere bazı uyarılar bulunmakta, sorumluluklar hatırlatılmakta ve sure dağların kabul etmediği ağır yükü, sorumluluğu insanın kabul ettiğini beyan ile tamamlanmaktadır. 22. cüzün ikinci mesajına baktığımızda Allah'ın nimetleri başlığıyla karşılaşıyoruz. Sonra gelen Sebe ve Fatır sureleri hamd ile başlamakta ve sanki birbirlerinin tamamlayıcısı olduğu mesajı verilmektedir. Sebe suresinde Allah'ın nimetleri sayılmakta, en büyük nimetin risalet, peygamberin, kitabın gönderilmesi olduğu açıklanmakta, bu büyük nimeti inkar edenlerin ahirette cezalandırılacakları uyarısıyla sure tamamlanmaktadır. Bunu takip eden Fatır suresinde de Allah'ın nimetleri anlatılmaya devam etmekte, ancak şeytan ve dünya nimetlerinin aldatıcı olduğuna dikkat çekilip Allah'ın yarattığı varlıklar hatırlatılmakta ve asıl nimet sahibinin unutulmaması gerektiği açıklanmaktadır. Fatır suresi, yaptığınız yanlışlar, günahlar sebebiyle Allah hemen azap gönderseydi, yeryüzünde kimse kalmazdı. Ancak hesap belli bir süreye kadar tehir edilmektedir. Dikkat edin uyarısıyla tamamlanmaktadır. 22. cüzde 3. mesaja baktığımızda tevhid ve kulluk başlığıyla karşılaşıyoruz. Evet sevgili dinleyiciler, tevhid ve kulluk mesajında şunları görebiliriz. Bu cüzde, yani 22. cüzde Yasin suresinin baş tarafı da bulunuyor. Yasin suresinde 3 temel mesaj vardır. Allah'ın uyarılarına kulak verin. Peygamberi destekleyin ve ahiret hayatını unutmayın. Surenin baş tarafında tevhide giden yolun risalet ve ahiret inancından geçtiği hatırlatılmakta, sonra örnekler üzerinden peygamberi destekleyenler ve peygamber karşıtlarının sonları, akıbetleri açıklanmaktadır. Daha sonra yeryüzünde Allah'ın kevni ayetlerine, kainattaki düzen ve yüksek sisteme dikkat çekilmekte ve insanın bu gerçekleri tefekkür edip sadece Allah'a kul olması gerektiği mesajı verilmektedir. Hoşça kalın.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizden kim de Allah'a ve Resulüne itaat eder, güzel işler yaparsa, ona hak ettiği karşılığı iki kere veririz. Ayrıca onun için değerli bir nasip de hazırladık. Ey peygamber hanımları! Siz herhangi bir kadın gibi değilsiniz. Eğer günahtan sakınmak istiyorsanız, sözü edalı bir tavırla söylemeyin ki, kalbinde çürüklük olan kimse ümide kapılmasın. Ayrıca düzgün söz söyleyin. Evlerinizde oturun ve daha önce cahiliye döneminde olduğu gibi açılıp saçılmayın. Namazı güzelce kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey peygamber ailesi! Allah sizi sadece günah kirlerinden arındırmak ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Hanelerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti dilinizden düşürmeyin. Allah bütün incelikleri ve gizlilikleri bilir. Her şeyden haberdardır. Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar, mümin erkekler, mümin kadınlar, ibadet ve itaat eden erkekler, ibadet ve itaat eden kadınlar, özü sözü doğru erkekler, özü sözü doğru kadınlar, sabreden erkekler, sabreden kadınlar, gönlünü ibadete vermiş erkekler, gönlünü ibadete vermiş kadınlar, Allah için yardım yapan erkekler, yardım yapan kadınlar, oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar, iffetlerini koruyan erkekler, iffetlerini koruyan kadınlar, Allah'ı çokça anan erkekler, çokça anan kadınlar, işte bunlar için Allah büyük bir ödül hazırlamıştır. Allah ve Resulü herhangi bir konuda hüküm verdiklerinde artık mümin bir erkek veya kadın için işlerinde tercih hakları yoktur. Allah'ın ve Resulünün emrine itaat etmeyenler doğru yoldan açıkça sapmışlardır. Bir zamanlar Allah'ın kendisine lütufta bulunduğu, senin de lütufkar davrandığın kişiye eşinle evlilik bağını koru, Allah'tan kork demiştim. Bunu derken Allah'ın ileride açıklayacağı bir şeyi içinde saklıyordun. Öncelikle çekinmen gereken Allah olduğu halde sen halktan çekiniyordun. Zeyd onunla evlenip ayrıldıktan sonra müminlere evlatlıklarının kendileriyle beraber olup ayrıldıkları eşleriyle evlenmeleri hususunda bir sıkıntı gelmesin diye seni o kadınla evlendirdik. Allah'ın emri elbet yerine getirilecektir. Allah'ın kendisi için takdir ve emrettiği bir şeyi yerine getirme hususunda peygamber için bir sıkıntı ve sakınca olamaz. Allah'ın hükmü değişmez kaderdir. Daha önce gelip geçen, Allah'ın vahyini insanlara ulaştıran, ondan çekinen, Allah'tan başka hiçbir kimseden çekinmeyen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Hesap sorucu olarak Allah kafidir. Muhammed sizin adamlarınızdan hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın elçisidir ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilmektedir. Ey iman edenler! Allah'ı çok çok anın. Sabah akşam onun yücelik ve eşsizliğini dile getirin. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için o size rahmetiyle lütufta bulunuyor. Melekleri de dua ediyor. O müminlere karşı çok merhametlidir. Kendisine kavuştukları gün onları esenlik dileyerek selamlayacaktır ve onlar için değerli bir ödül hazırlamıştır. Ey peygamber! Seni tanık, müjdeci, uyarıcı, izniyle Allah'a çağırıcı ve etrafını aydınlatan bir ışık olarak gönderdik. Kendileri için Allah'ın büyük bir lütfunun bulunduğunu müminlere müjdele. İnkârcılara ve ikiyüzlülere kulak asma. Onların sana verdikleri eziyete aldırma. Allah'a dayan ve güven. Güvenmek için Allah yeter. Ey iman edenler! Mümin kadınlarla evlenme akdi yapıp da sonra birleşmeden onları boşadığınızda, onlar üzerinde hesaplayıp bekleteceğiniz bir iddet hakkınız yoktur. Onları bir şeyler vererek memnun ediniz ve güzellikle boşayınız. Ey peygamber! Mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah'ın sana ganimet olarak verdiği cariyelerini,
seninle birlikte hicret eden amca kızlarını, hala kızlarını, dayı kızlarını, teyze kızlarını sana helal kıldık. Ayrıca mümin bir kadın kendini peygambere mehirsiz olarak bağışlar, peygamber de onunla evlenmek isterse, diğer müminlere değil, sırf sana mahsus olmak üzere onu da sana helal kıldık. Müminlere eşleri ve sahip oldukları cariyeleri hakkında hangi kuralları geçerli kıldığımızı biliyoruz. Sana mahsus olanı güçlük çekmeyesin diye meşru kıldık. Allah çok bağışlayıcı, pek esirgeyicidir. Onlardan dilediğinin beraberliğini erteler, dilediğini yanına alırsın. Uzaklaştırdıklarından birini tekrar istemende senin için bir sakınca yoktur. Bu hüküm onların mutlu olmaları, üzülmemeleri ve hepsinin senin verdiğine razı olmaları için en uygun olanıdır. Allah gönüllerinizdekini bilir. Allah ilim ve hilim sahibidir. Artık bundan sonra sana kadınlar helal olmaz. Sahip olduğun cariyeler dışında kadınlarını, güzellikleri hoşuna gitse bile başka eşlerle değiştirmen de helal olmaz. Allah her şeyi görüp gözetmektedir. Ey iman edenler! Size izin verilmedikçe peygamberin evlerine girip de yemeğin hazırlanmasını beklemeyin. Fakat yemeğe çağrıldığınızda girin, yemeğinizi yiyince de hemen dağılın. Söze dalıp oturmayın. Bu davranışınız peygamberi rahatsız ediyor. Size söylemeye çekiniyor. Oysa Allah hak olanı açıklamaktan çekinmez. Peygamber hanımlarından bir şey istediğinizde onlar perde arkasındayken isteyin. Bu sizin kalplerinizin de onların kalplerinin de temiz kalması için en uygunudur. Resulullah'ı üzmeye hakkınız yoktur. Kendisinden sonra ebedi olarak eşleriyle de evlenemezsiniz. Sizin bunu yapmanız Allah katında büyük bir günahtır. Siz bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de, şurası muhakkak ki Allah her şeyi bilmektedir. Peygamber hanımlarına babaları, oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kadınları ve sahip bulundukları hizmetçileri hakkında perdesiz görüşmede bir günah yoktur. Allah'a itaatsizlikten sakının. Kuşkusuz Allah her şeye tanıktır. Allah ve melekler peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler, siz de ona salat ve selam okuyun. Allah'ı ve Resulünü incitenleri Allah dünyada ve ahirette lanetlemiş ve onlar için alçaltıcı bir ceza hazırlamıştır. Hak etmedikleri halde mümin erkek ve mümin kadınları incitenler apaçık bir bühtan ve günah

yüklenmiş olmaktadırlar. Ey peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle, dış giysilerini üzerlerine bürüsünler. Bu, tanınıp rahatsız edilmemeleri için en uygun olanıdır. Allah ziyadesiyle bağışlamakta ve çok esirgemektedir. Münafıklar, kalplerinde çürüklük bulunanlar ve Medine'de asılsız haber yayanlar yaptıklarına son vermezlerse, seni onların üzerine sevk edeceğiz. O zaman seninle beraber orada fazla oturamayacaklar. Allah'ın rahmetinden uzaklaşmış olarak nerede bulunsalar yakalanıp öldürülecekler. Bu Allah'ın daha önce gelip geçenler hakkında koyduğu kanundur. Allah'ın kanununda asla bir değişme bulamayacaksın. İnsanlar senden kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Bunun bilgisi yalnızca Allah katındadır de. Nereden bileceksin? Belki de kıyamet yakında olacak. Allah inkarcıları lanetlemiş, onlara çok yakıcı bir ateş hazırlamıştır. Orada hiçbir koruyucu ve yardımcı bulamadan ebedi olarak kalacaklardır. Yüzleri ateşe çevrildiği gün, keşke Allah'a itaat etseydik, Resulü dinleseydik diyecekler ve ekleyecekler. Rabbimiz, biz efendilerimizi ve büyüklerimizi dinledik, onlar da bizi yoldan saptırdılar. Rabbimiz, onlara iki kat azap ver ve onları ağır bir şekilde lanetle. Ey iman edenler! Musa'yı incitenler gibi olmayın. Allah onun hakkında söylediklerinden uzak, tertemiz biri olduğunu ortaya koymuştu. Gerçekte o, Allah katında itibarlıydı. Ey iman edenler! Allah'a itaatsizlikten sakının ve doğru söz söyleyin ki, Allah sizin işlerinizi düzeltsin, günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, gerçekten büyük bir kazanç elde eder. Biz emaneti göklere, yer küreye ve dağlara teklif ettik. Ama onlar bunu yüklenmek istemediler. Ondan korktular ve onu insan yüklendi. Kuşkusuz insan çok zalim, çok bilgisizdir. Böyle yaptı ki Allah, münafık erkekleri ve münafık kadınları, müşrik erkekleri ve müşrik kadınları cezalandırsın. Mümin erkeklerin ve mümin kadınların da tevbelerini kabul buyursun. Allah çok bağışlayıcı, ziyadesiyle esirgeyicidir. Sebe Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, göklerde ve yerde ne varsa hepsinin sahibi olan Allah'a mahsustur. Ahirette de hamd yalnız O'na özgüdür. Hikmetle yöneten, her şeyden haberdar olan O'dur. O yere giren ve ondan çıkan, gökten inen ve O'na yükselen her şeyi bilir. O engin merhamet sahibidir. Bağışlaması boldur. İnkar edenler bize kıyamet gelmeyecek dediler. De ki, bilakis gaybı bilen Rabbime andolsun ki O size mutlaka gelecektir. Göklerde ve yerde zerre miktarı bir şey O'nun bilgisi dışında kalamaz. Bundan daha küçük veya daha büyük hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta kayıtlı olmasın. O Allah'ın iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları mükafatlandırması için gelecektir. İşte onlar için bağışlanma ve güzel bir rızık vardır. Ayetlerimizi boşa çıkarmak için çaba harcayanlara ise en kötüsünden elem verici bir azap vardır. Kendilerine bilgi verilenler, Rabbinden sana indirilenin gerçeğin ta kendisi olduğunu ve çok güçlü, her türlü övgüye layık olan Allah'ın yolunu gösterdiğini çok iyi bilirler. İnkarcılar şöyle dediler: çürüyüp paramparça olduğunuzda yeni bir yaratılışa konu olacağınızı iddia eden bir adam gösterelim mi size? Allah hakkında yalan mı uyduruyor yoksa aklını mı yitirmiş bu? Bilakis, asıl ahirete inanmayanlar azaptadırlar ve tam bir sapkınlık içindedirler. Kendilerini her yönden kuşatan göğe ve yere bakıp düşünmezler mi? Dilesek onları yerin dibine geçirir veya gökten üzerlerine parçalar düşürürüz. Kuşkusuz bütün bunlarda Allah'a yönelen her kul için alınacak bir ders vardır.
Andolsun biz Davud'a tarafımızdan müstesna bir lütufta bulunduk. Ey dağlar, onunla birlikte tesbih edin. Ey kuşlar, siz de dedik ve onun için demiri yumuşattık. Ona şöyle buyurduk. Geniş zırhlar imal et. Örgüsünü ölçülü yap. Siz de ey müminler, dünya ve ahirete faydalı işler yapın. Şüphesiz ben yaptıklarınızı görmekteyim. Süleyman'ın emrine de sabahleyin bir aylık, akşamleyin bir aylık yol almakta olan rüzgarı verdik. Onun için bakır madenini eritip akıttık. Cinlerden de Rabbinin izniyle onun maiyetinde çalışanlar vardı. Onlardan kim buyruğumuzdan sapsa ona yakıcı ateşin azabını tattırırdık. Onlar Süleyman'a isteğine göre yüksek ve görkemli binalar, heykeller, havuz gibi lengerler, yerinden kalkmaz kazanlar imal ederlerdi. Ey Davud ailesi! Şükür için çaba gösterin. Kullarım arasında hakkıyla şükredenler pek azdır. Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimizde öldüğünü ancak asasını kemiren ağaç kurdu göstermişti. Süleyman'ın cesedi yere yıkılınca ortaya çıktı ki eğer cinler gaybı bilmiş olsalardı o aşağılayıcı eziyete katlanıp durmazlardı. Andolsun ki oturdukları yerlerde Sebe kavmine ait büyük bir işaret vardı. Biri sağda, diğeri solda iki bahçe. Rabbinizin bahşettiği rızıktan yiyin ve ona şükredin. Ne güzel bir belde, ne bağışlayıcı bir Rab. Ama onlar yüz çevirdiler. Biz de üzerlerine arim selini gönderdik. Onların iki bahçesini, acı yemişli, ılgınlı ve birkaç da sedir ağacı bulunan iki bahçeye çevirdik. Nankörlük etmelerinden ötürü onları işte böyle cezalandırdık. Biz sadece nankörlük edenleri cezalandırırız. Bereketli kıldığımız beldelerle onlar arasında birbirini gören birçok yerleşim yeri oluşturduk ve bunlar arasında seyahati uygun konaklara ayırdık. Oralarda geceleri gündüzleri güven içinde seyahat edin dedik. Onlarsa Rabbimiz konak yerlerimizin arasını uzaklaştır dediler ve kendilerine yazık ettiler. Biz de onları darmadağın ederek ibret kıssaları haline getirdik. Kuşkusuz bunda yeterince sabretmesini ve şükretmesini bilenler için ibretler vardır. Gerçek şu ki iblis onlar hakkındaki tahminini doğrulamış oldu. Çünkü inanan bir grup hariç hep ona uymuşlardı. Oysa onlar üzerinde onun hiçbir zorlayıcı gücü yoktu. Şeytana kendine uyanları ayartma fırsatı vermemişse sadece ahirete inananı ona şüpheyle bakandan ayırt etmemiz içindir. Rabbin her şeyi görüp gözetir. De ki, Allah'tan başka ilahi güçlere sahip sandığınız varlıkları çağırın bakalım. Onlar göklerde ve yerde zerre miktarı bir şeye sahip olmadıkları gibi buralarda herhangi bir ortaklıkları da yoktur. Allah'ın onlardan bir destekçiye de ihtiyacı bulunmamaktadır. Allah katında onun izin verdiği kimselerden başkasının şefaati yarar sağlamaz. Sonunda kalplerinden korku giderilince, Rabbiniz ne buyurdu derler. Onlar da şu cevabı verirler. Hak olanı buyurdu. O yücedir, uludur. De ki, göklerden ve yerden size rızık veren kimdir? De ki, Allah'tır. O halde biz veya siz, iki taraftan biri ya doğru yoldadır yahut açık bir sapkınlık içindedir. De ki, bizim işlediğimiz suçlardan dolayı siz sorumlu olmayacağınız gibi, sizin yapıp ettiklerinizden ötürü de biz hesaba çekilmeyiz. De ki, Rabbimiz hepimizi bir araya getirecek. Sonra aramızda adaletle hükmünü verecektir. Haklıyı haksızdan en iyi ayıran ve her şeyi bilen O'dur. De ki, ortak diye O'nun yanına kattıklarınızı bana gösterin bakalım. Hayır, asla gösteremezsiniz. Bilakis yegane galip ve her şeyi hikmetle yöneten yalnız O Allah'tır. Biz seni sadece müjdeleyici ve uyarıcı olarak bütün insanlara gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu anlamıyorlar. Eğer doğru söylüyorsanız bu vaat ne zaman gerçekleşecek söyleyin bakalım diyorlar. De ki,
sizin için öyle bir vakit belirlenmiştir ki,

ve ona ortaklar koşmamızı telkin ederken gece gündüz yaptığınız aldatmadan ibaretti. Sonunda azabı görünce için için yanarlar. Biz de inkarcıların boyunlarına halkalar geçiririz. Onlar ancak yapıp ettiklerinin karşılığını görürler. Biz hangi topluma bir uyarıcı göndermişsek, oranın sefahate dalmış olanları mutlaka şöyle demişlerdir: biz sizin tebliğ ettiklerinize inanmıyoruz. Ardından şunu eklemişlerdir: biz servet ve nüfus açısından üstünüz. Dolayısıyla azaba uğratılacaklar biz olamayız. De ki, Rabbim rızkı dilediğine bol verir, dilediğine kısar. Fakat insanların çoğu bunun hikmetini bilmezler. Sizi bize yaklaştıracak olan ne servetiniz ne evlatlarınızdır. Ama iman edip dünya ve ahirete yararlı iş yapanlar başka. Yaptıklarına karşılık onlara kat kat fazlası mükafat vardır. Ve onlar köşklerde huzur ve güven içinde yaşayacaklar. Ayetlerimizi etkisiz kılmak için çaba gösterenlerse azap içinde bırakılacaklardır. De ki, Rabbim kullarından dilediğine rızkı bol verir, dilediğine de kısar. Başkaları için ne harcarsanız Allah onun yerine yenisini verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. O gün Allah onların hepsini toplayacak ve meleklere soracak: bunlar mıydı size tapmakta olanlar? Melekler şöyle cevap verecekler: haşa, sen yüceler yücesisin, bizim velimiz onlar değil, sensin. Gerçekte onlar cinlere tapıyorlardı. Çoğu onlara inanmıştı. Ey tapanlar ve tapılanlar! Artık bugün birbirinize ne fayda sağlayabilirsiniz ne de zarar verebilirsiniz. Zulmedenlere şöyle diyeceğiz: yalan sayıp durduğunuz ateşin azabını tadın bakalım. Onlara apaçık ayetlerimiz okunduğunda, bu başka değil, sizi atalarınızın taptıklarından vazgeçirmek isteyen biri demişler ve eklemişlerdi: bu da ancak düzmece bir yalan. İnkar edenler kendilerine hakikat ulaştığında, onun hakkında bu besbelli bir büyüdür demişlerdi. Oysa biz onlara okuyacakları, inkarlarına dayanak yapacakları kitaplar vermemiştik ve senden önce onlara uyarıcı da göndermemiştik. Onlardan öncekiler de ilahi bildirimleri yalan saymışlardı. Bunlar, şimdikiler, onlara verdiklerimizin onda birine bile ulaşamadılar. Buna rağmen onlar peygamberlerimi yalancılıkla itham etmişlerdi. Ben de bilseniz onları nasıl cezalandırdım. De ki, size tek bir öğüt vereceğim. Allah için başkalarıyla birlikte veya tek başınıza şöyle bir durup düşünün. Görüyorsunuz ki arkadaşınızda cinnetten eser yok. O ancak şiddetli bir azap öncesinde sizi uyaran bir kimse. De ki, sizden isteyebileceğim bir karşılık varsa o da sizin olsun. Benim mükafatımı verecek olan yalnız Allah'tır. O her şeye tanıktır. De ki, kuşkusuz Rabbim gerçeği ortaya koyar. O gayblar alemini hakkıyla bilmektedir. De ki, hak gelmiştir, batıl ne yeni bir şey var edebilir ne de eskiyi geri getirebilir. De ki, şayet ben yanlış yoldaysam bunun vebali banadır. Eğer doğru yoldaysam bu da Rabbimin bana vahyettiği sayesindedir. Şüphesiz o her şeyi işitmektedir, çok yakınımızdadır. Korkuya ve telaşa kapıldıklarında onları bir görsen, artık kaçış kurtuluş yoktur. Yakın bir yerden yakalanmışlardır. Artık ona inandık diyecekler ama dünyaya bu kadar uzak bir yerden kurtarıcı bir imana kavuşmak ne mümkün. Daha önce onu inkar etmişlerdi. Gayb hakkında da körü körüne atıp tutuyorlardı. Artık kendileriyle arzuladıkları arasına bir set çekilmiştir. Tıpkı daha önce benzerlerine yapıldığı gibi. Çünkü onlar sürekli şaşkınlığa iten bir kuşku içindeydiler. Fatır Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, gökleri ve yeri yoktan var eden, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a mahsustur. O dilediği kadar fazlasını da yaratır. Kuşkusuz Allah her şeye kadirdir.

Allah'ın insanlar için açtığı rahmeti kısabilecek yoktur. Onun kıstığını da ondan başkası açamaz. O mutlak izzet ve derin hikmet sahibidir. Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini hatırınızdan çıkarmayın. Allah'tan başka gökten ve yerden size rızık veren yaratıcı var mı? Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse niçin haktan dönüyorsunuz? Sana yalancı diyorlarsa bilesin ki senden önceki peygamberler de yalancılıkla itham edilmişlerdir. Bütün işler sonunda Allah'a döndürülecektir. Ey insanlar! Allah'ın verdiği söz gerçektir. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. O aldatma ustası da Allah hakkında sizi kandırmasın. Şüphe yok ki şeytan sizin düşmanınızdır. Siz de onu düşman bilin. Çünkü o kendisine uyacaklara yakıcı ateşin mahkumlarından olsunlar diye çağrıda bulunur. İnkar edenler için çetin bir azap vardır. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara ise bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Kötü işleri hoşuna gidip de onları güzel bulan kimseyle böyle olmayan bir mi? Allah dilediğini sapkınlık içinde bırakır, dilediğini de doğruya iletir. O halde onlar için üzülerek kendini helak etme. Allah onların yaptıklarını elbette biliyor. Rüzgarları gönderip bulutları harekete geçiren Allah'tır. Böylece onu ölü bir bölgeye sevk eder. Ölümünden sonra yeryüzüne onunla hayat veririz. İşte öldükten sonra dirilme de böyle olacaktır. Kim izzet isterse bilmeli ki, izzet tamamıyla Allah'a aittir. Güzel sözler ona yükselir. Rızasına uygun iş ve davranışları da o yüceltir. Sinsi sinsi kötülük tasarlayanlar için çetin bir azap vardır ve onların tuzakları alt üst olur. Allah sizi topraktan, sonra nutfeden yarattı. Sonra da sizi birbirinize eş kıldı. Onun bilgisi olmadan hiçbir dişi ne gebe kalır ne de doğurur. Bir canlının ömrünün uzun olması da kısa tutulması da mutlaka yazgıya uygun olarak gerçekleşir. Kuşkusuz bunlar Allah için kolaydır. Şu iki çeşit su kütlesi birbirine eşit olmaz. Birisi tatlıdır, susuzluğu giderir ve içimi güzeldir. Ötekisi ise tuzlu ve acıdır. İkisinden de taze et yersiniz ve takınacağınız süs eşyaları çıkarırsınız. Gemilerin denizi yararak gittiklerini görürsün ki bu da onun lütfuna nail olmanız ve ona şükretmeniz içindir. Allah geceyi gündüze, gündüzü de geceye katıyor. O güneşi ve ayı da buyruğu altına almıştır. Her biri belirlenmiş bir vadeye kadar kendi yolunu izler. İşte Rabbiniz Allah budur, mülk O'nundur. Ondan başka yalvarıp durduklarınızsa bir çekirdek zarına bile hakim olamazlar. Onlara yalvarsanız duanızı işitmezler, işitseler bile size karşılık veremezler. Kıyamet günü de onları Allah'a ortak koşmanızı kabullenmezler. Hiç kimse sana her şeyden haberdar olan Allah gibi bilgi veremez. Ey insanlar! Allah'a muhtaç olan sizlersiniz. Allah'sa hiçbir şeye muhtaç değildir. Ve mutlak kemaliyle hep övgüye layık olan O'dur. O dilerse sizi yok eder ve yerinize yenilerini yaratır. Bu Allah için güç de değildir. Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Günah yükü ağır gelen kimse onun taşınması için yardım çağrısında bulunsa, çağrılan yakını bile olsa o yükten hiçbir şeyi başkası üzerine alamaz. Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden korkanları ve namazı özenle kılanları uyarabilirsin. Kim arınırsa sadece kendi yararına arınmış olur. Her şeyin sonu Allah'a varır. Görmeyenle gören, karanlıklarla aydınlık, gölgeyle sıcak bir olmaz. Dirilerle ölüler de bir değildir. Allah dilediğine elbette işittirir ama sen kabirdekilere de işittirecek değilsin. Sen ancak bir uyarıcısın. Doğrusu biz seni hakla desteklenmiş bir müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki
içlerinden bir uyarıcı gelip geçmemiş olsun. Seni yalancılıkla itham ediyorlarsa, bil ki daha öncekiler de peygamberlerini yalancılıkla itham etmişlerdi. Peygamberleri onlara açık kanıtlar, sahifeler ve aydınlatıcı kitap getirmişlerdi. Sonra ben o inkarcıları yakalayıverdim. Bilsen nasıl bir cezalandırıştı o. Allah'ın gökten su indirdiğini görmez misin? Sonra onunla renkleri ve çeşitleri farklı ürünler çıkardık. Dağların da farklı renklerde beyaz, kırmızı, simsiyah yolları, kısımları vardır. Aynı şekilde insanlardan, binek hayvanlarından ve eti yenen hayvanlardan da farklı tür ve renklerde olanlar var. Kulları içinden ancak bilenler Allah'ın büyüklüğü karşısında heyecan duyarlar. Şüphesiz Allah üstündür, çokça bağışlayıcıdır. Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı özenle kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için gizli açık harcayanlar, asla zararla sonuçlanmayacak bir ticaret umabilirler. Zira Allah karşılıklarını tam olarak ödediği gibi, lütfundan onlara fazlasını da verir. O çok bağışlayıcıdır. Şükrün karşılığını bol bol verir. Sana vahyettiğimiz kitap, kendinden öncekileri doğrulayıcı bir hakikattir. Kuşkusuz Allah kullarından haberdardır. Her şeyi görmektedir. Sonra biz kullarımızdan seçtiklerimizi o kitaba mirasçı kıldık. Onlardan kimi kendilerine kötülük eder, kimi orta bir durumdadır, kimi de Allah'ın izniyle hayır işlerinde yarışır. İşte büyük lütuf budur. Onların gireceği yer Adin cennetleridir. Orada altın bilezikler ve incilerle süsleneceklerdir. Orada onların giysileri de ipektir. Şöyle derler, bizden tasayı gideren Allah'a hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayıcıdır. Şükrün karşılığını eksiksiz vermektedir. O ki bizi lütfuyla sonsuza kadar kalınacak yurda yerleştirdi. Orada artık biz ne bir yorgunluk duyarız ne de bize bir bıkkınlık gelir. İnkar edenlere gelince cehennem ateşi de onlarındır. Ne ölmelerine hükmedilir ki ölsünler ne de onlar için cehennem azabı hafifletilir. İşte inkarcılığa saplanıp kalmış herkesi böyle cezalandırırız. Ve onlar orada Rabbimiz bizi çıkar da yapmış olduklarımızdan tamamen başka iyi işler yapalım diye feryat ederler. Size düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Üstelik size uyarıcı da gelmişti. Şimdi tadın bakalım. Zalimlerin hiçbir yardımcısı da yoktur. Kuşkusuz Allah göklerin ve yerin sırlarını bilmektedir ve O kalplerin gizlediklerini de çok iyi bilir. Sizi yeryüzünde halifeler yapan O'dur. Artık kim inkar ederse inkarcılığı yalnız kendi aleyhinedir. Kafirlerin küfrü Rableri katında gazabı artırmaktan başka bir sonuç doğurmaz. Şu halde kafirlerin küfrü ancak kendi ziyanlarını artırır. De ki, Allah'ı bırakıp da taptığınız ve ona ortak koştuğunuz varlıklar üzerinde hiç düşündünüz mü? Gösterin bana yeryüzündeki hangi nesneyi yaratmışlar? Yoksa onların göklerde mi ortaklığı var? Yahut biz onlara bir kitap vermişiz de onlar oradaki kesin bir delile mi dayanmaktalar? Hayır, hayır. O zalimlerin birbirlerine vaatleri aldatmacadan başka bir şey değildir. Gerçek şu ki Allah koyduğu düzenden sapmamaları için gökleri ve yeri tutmaktadır. Şayet sapacak olsalar artık ondan başka hiç kimse onları tutamaz. Şüphesiz o halimdir, çok bağışlayıcıdır. Onlar kendilerine bir uyarıcı gelirse herhangi bir ümmetten daha fazla doğru yolu tutacaklarına dair var güçleriyle Allah adına yemin etmişlerdi. Ama onlara uyarıcı gelince bu sadece haktan uzaklaşmalarını artırdı. Çünkü yeryüzünde büyüklük taslıyor ve kötülük tuzakları kuruyorlardı. Halbuki kötülük tuzakları Kur'an'ların ayağına dolaşır. Yoksa onlar öncekilere uygulanan yasalardan başkasını mı bekliyorlar? Allah'ın yasalarında asla bir değişme bulamazsın. Allah'ın yasalarında asla bir sapma da bulamazsın. Yeryüzünde gezip dolaşmazlar mı ki
kendilerinden öncekilerin sonu nice olmuş görsünler. Kaldı ki onlar bunlardan daha güçlüydüler. Göklerde ve yerde Allah'ın kudretine karşı durabilecek yoktur. Şüphe yok ki O her şeyi bilmektedir, her şeye kadirdir. Şayet Allah insanları yapıp ettikleri yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı, yerin üstünde tek bir canlı bırakmazdı. Fakat onlara belirlenmiş bir vadeye kadar mühlet veriyor. Vadeleri dolduğunda ise herkes anlayacaktır ki, Allah kullarını hakkıyla görüp bilmektedir. Yasin Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki, sen kesinlikle dosdoğru bir yolda yürümek üzere gönderilmiş peygamberlerden birisin. Bu kitap, aziz ve rahmeti bol olan Allah tarafından, ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde bulunan bir toplumu uyarasın diye indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında o söz, azap gerçekleşecektir. Çünkü onlar iman etmeyecekler. Biz onların boyunlarına, çenelerine kadar dayanan halkalar geçirdik. Bu yüzden kafaları yukarı kalkık durmaktadır. Onların önlerinden bir set, arkalarından da bir set çektik. Böylece gözlerini perdeledik. Onlar artık göremezler. Kendilerini uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. Asla iman etmezler. Sen ancak o zikre uyanı ve görmediği halde Rahman'dan korkanı uyarabilirsin. İşte böylesini hem bir af hem de değerli bir ödülle müjdele. Şüphesiz ölüleri diriltecek olan biziz. Onların gelecek için yaptıkları her şeyi ve bıraktıkları her izi de yazıyoruz. Aslında biz her şeyi apaçık bir ana kitaba kaydetmekteyiz. Onlara malum şehir halkını örnek göster. Oraya elçiler gelmişti. Biz kendilerine iki kişi göndermiştik. Ama ikisini de yalancılıkla itham ettiler. Bunun üzerine bir üçüncüyle destekledik. Onlar, biz size gönderilmiş elçileriz dediler. Diğerleri ise şöyle karşılık verdiler. Siz de ancak bizler gibi insanlarsınız. Hem Rahman herhangi bir şey indirmiş değil. Siz sadece yalan söylüyorsunuz. Rabbimiz biliyor ki dediler, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bize düşen açıkça tebliğ etmekten ibarettir. İnkarcılar şu karşılığı verdiler. Doğrusu sizin yüzünüzden üzerimize uğursuzluk geldi. Eğer vazgeçmezseniz biliniz ki sizi taşlayacağız ve tarafımızdan size acı veren bir işkence yapılacaktır. Onlar da dediler ki, uğursuzluğunuz kendinizdendir. Size öğüt verildi diye öyle mi? Hayır, siz sınırı aşmış bir topluluksunuz. O sırada şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi, şöyle dedi. Ey kavmim, bu elçilere uyun. Sizden bir ücret istemeyen o kimselere tabi olun. Onlar doğru yoldadırlar. Hem ne diye beni yaratan ve sizin de dönüp kendisine varacağınız Allah'a kulluk etmeyeyim ki? Hiç ondan başka mabutlar edinir miyim? Eğer Rahman bana bir zarar vermek isterse, onların şefaati bana hiçbir yarar sağlamaz ve onlar beni kurtaramazlar. İşte o takdirde başka bir ilah edinirsem, ben apaçık bir sapkınlık içine düşmüş olurum. İşte ben Rabbinize iman etmiş bulunuyorum, bana kulak verin. Ona cennete gir denildi. Rabbimin beni bağışladığını ve güzel biçimde ağırlananlardan eylediğini keşke kavmim bilseydi dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
1: Zülcelali vel İkram. Hem azamet ve celal, hem fazlı kerem sahibi. Allah'ın selameti, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Varlığın celalinden cemaline sığındığı Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Azamet sahibi ve yüce olmak anlamındaki celal ve cömert ve merhametli, asil ve şerefli olmak anlamındaki kerem kelimelerinden türeyen, başına sahiplik eki olan zü getirilmesiyle oluşan Zülcelali vel İkram esması, azamet ve kerem sahibi anlamına gelir. Bu esmanın inceliği, hem Allah'ın azametini, yüceliğini, hem de bu yücelikle birlikte sonsuz kerem sahibi oluşunu bir arada sunmasıdır. Dünyanın kuralıdır. Bir varlık ne kadar yücelirse, altında kalan varlıklardan o kadar uzaklaşır, ulaşılmaz hale gelir. Allah'sa bütün bu varlık özelliklerinden beridir. Hem sonsuz azametli, gücüne kimsenin erişemeyeceği kadar yüce, hem de bir o kadar yakındır yarattıklarına. İkramı hiç bitmez. İkram etmekle hazineleri tükenmez, kendini bizden uzaklaştırmaz. Bilakis kullarının kendine yakın olmasını sever. Kullarına şah damarlarından yakındır. Peki biz Rabbimize yakın mıyız? Azametini bize ikram ederek gösteren, bizi bizden iyi tanıyan Rabbimizle aramız nasıl? Zülcelali vel ikram olduğunu hissedebiliyor muyuz? Gel bunun üzerine biraz düşünelim. İnsan neden makam mevki sahibi olmak ister? O makamın getirdiği güç ve başka insanların o makama gösterdikleri itibar ve teveccüh yüzünden değil mi? Bir makama gelmek, aynı zamanda o makamın getirdiği itibarı da üzerine giyinmektir. Bazen bazı makamlara gelen kimseler, görevleri sona erdiğinde bile o makama ait kimlikleriyle anılmaya devam ederler. Bir yere girip çıkarken kim olduğu veya eskiden kim olduğu bilinsin diye isimleri önden anılır, insanlar saygılarını ifade etsinler diye hatırlatılır, kapalı kapılar açılır, hesap sorulmaz, dahası

istediğini yaptırabilir çoğu kez. Peki bu makam aynı zamanda insana ne getirir? Biraz yalnızlık. Herkesin ondan bir menfaati olduğunu düşünmeye başlar insan. Yalnızlaşır, etrafına aldığı insanlar konusunda daha hassas ve seçici olmaya başlar. Kendini çeker, ulaşılması güç bir kimse haline gelir. Burada hem makamını ve şahsını koruma içgüdüsü vardır, hem de faydalanmak isteyen insanlardan uzak durma isteği. Bir insanın makamı ne kadar yükselirse, ulaşılması o kadar zorlaşır. Kaç vasıta gerekir birkaç kelam edebilmemiz için? Şimdi düşünelim. Bir Rab var ve yerden göğe, inceden kalına, küçükten büyüğe aklımızın aldığı ne varsa, gözümüzün gördüğü, görmediği, kulağımızın işittiği, kaçırdığı ne varsa, her şeyi ama her şeyi ince ince yaratan, işlevlerini belirleyen, nerede, ne zaman, ne yapacaklarını öğreten, varlıklarının devamlılığını sağlayan, öyle bir azamet ki akıl üstü. Biz evimizin diğer odasında ne olup bittiğini bilmezken, o dünyanın her yerinde, herhangi bir lahzada olan biten her şeyi görüyor, biliyor, hesaplıyor, kaydediyor. Böyle bir azamet, böyle bir celal, böyle bir hakimiyet gücü var. Ve birden birimizin içinden kopup geliyor. Allah diyor, haşyetle, korkuyla, acıyla, istekle. Her ne duyguyla olursa olsun sesleniyor ve o Rab o anda orada bitiyor. Buradayım kulum diyor. Duyuyor, cevap veriyor, yakında olduğunu hissettiriyor. Mümkün mü böyle bir şey? Biz şimdi bildiğimiz en hüküm sahibi insanlardan birinin adını haykırsak yanımızda bulabilir miyiz? Sesimizi duyurabilir miyiz? Dahası insanlar dalga geçmezler mi bizimle? İşi yok da seni mi duyacak, seninle mi ilgilenecek? Bir dünya işi arasında sana mı zaman ayıracak? Seslen belki duyurursun sesini demezler mi? Bizim Allah'a sesimizi duyurmak için bağırmamıza da gerek yok. Hatta sesimizi yükseltmemize bile. Bir fısıltı yetiyor bazen. Bir kere kalbimizden geçirmemizde. Ne çok sessiz duamız vardır. Kimsenin bilmediği ama Rabbin bir zaman sonra hiç ummadığımız bir yerde çıkarıp önümüze koyduğu. Kabul ettiğini fark ettiğimizde sessizce gözyaşı döküp şükrettiğimiz. Mümkün demek ki. Böyle bir şey ancak Allah'ta mümkün. Bu kadar azametle birlikte, bu kadar kolay ulaşılabilmek, bu kadar celalle birlikte, bu kadar ikram edebilmek ancak Allah için mümkün. Demek ki zül celali vel ikram sahibi olmak ancak Allah için mümkün ve ancak Allah'a yakışır. Onun kadar kudret sahibi olup kullarına zulmetmeyen başka kimse yok çünkü. Gücünü kötüye kullanmayan, kontrolsüz davranmayan, ikramını büyüklüğünü göstermek için sunan ama aynı zamanda kullarının başına kalkmayan, kendini kullarından uzaklaştırmayan, kemalatını hissettirmek için nimetler veren, aynı zamanda perdeler arkasında zatını gizleyen, arayana kendini bulduran başka hiçbir varlık yok. Zül celali vel ikram olan yalnız Allah demek ki. Ve yalnız onunla anlamlı hale geliyor. Rabbimiz bizi kendini hakkıyla tanıyıp seven kullarından eylesin. O halde bize düşen ne bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Ben bütün bu yolu Allah'ın varlığını tanımak için yürüyorum. Benim derdim kendimle, benim derdim Rabbimle. Eğer buradaysam ve bana hayat verilmişse ve Rabbim benden kendine kulluk etmemi istiyorsa onu tanımak istiyorum. Nasıl bir Rabbe kulluk ettiğimi bilmek ve ona göre hareket etmek istiyorum ki hayatımın bir anlamı olsun. Rabbim bana ikramıyla celalini gösteriyor. Azametiyle mükrim olduğunu fark ettirmek istiyor. Benim kalbimi açmam lazım. Şu körlük halimi

0: ve riayet edilmesini emrettiği haklara riayet eden, derin saygı besleyen ve hesaptan korkan kullardan olmak için uğraşırım. Yeter ki kalp gözüm kapalı kalmasın, kör karanlıkta kaybolmayayım. Dilerim ki Rabbim azmimi artırır, ayaklarımı bu yolda sabit kılar ve ben yaşamının hakkını veren kullardan olurum. Bilirim ki Allah, emeklerimin zerresini ziyan etmeyendir. Benim emeğimi de zayi etmez. Yüceliğine eş bulunmayan, azametine rağmen merhametinden vazgeçmeyen, ya Zülcelali vel İkram! Hepimiz yok olup gitsek de, azamet ve kerem sahibi zatın baki kalacaktır bildim. Senden hem dünyada hem ahirette lütuf ve ikramına mazhar olmayı dilerim. Korkum da sana ayağın, ümidim de. Ne kulluğuma güvenirim, ne cehennemden uzak kalacağıma eminim. Ama merhametine sığındığım ikram sahibi yine sensin. Sen elimi boş çıkarma Rabbim. Amin.
1: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası

başkası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki girişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun.

Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi! Annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin. Eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi! Sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi! Günler pazartesiydi, tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi! Merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim! Öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

Biz de sizi dinliyoruz. Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 7 Eylül 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 25 Rebiyul Evvel 1448. Rumi takvime göre 25 Ağustos 1442. Tarihte bugün. Osmanlı Devleti'nin 10. Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın vefatı. 1566. Arka sayfa. Günün konusu. Müminlerin anneleri. Müminlerin anneleri ifadesi, peygamberin müminlere kendi canından daha yakın olduğunu, eşlerinin de müminlerin anneleri olduğunu belirten ayete dayanmaktadır. Ahzab suresi 6. ayet. Müminlerin annelerine has hükümler söz konusudur. Kur'an-ı Kerim'de onların diğer kadınlardan farklı olduğu belirtilerek bu konumlarına uygun biçimde davranmaları emredilmiş, günahlarına ve sevaplarına iki kat karşılık verileceği bildirilmiştir. Tahyir ayetiyle dünya hayatının nimetleri ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arasında bir tercih yapmaları istenmiş, neticede hepsi onun yanında kalmayı tercih etmiştir. Resul-i Ekrem'in hanımlarının evlerine izinsiz girilmesi yasaklanmış, kendilerine ancak perde arkasından soru sorulmasına izin verilmiştir. Resulullah'ın eşlerinin özellikle tebliğde ve kadınların eğitiminde büyük hizmetleri olmuştur. Aile içindeki hayat ve kadınlara mahsus durumlarla ilgili sünnetlerin çoğu Hazreti Peygamber'in hanımlarıyla ulaşmıştır.

0: Bir hadis. Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de aileme karşı en hayırlı olanınızım. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

efendime söyleyeyim. Kudümün rahmeti zevkü safadır ya Resulallah. Zuhurun derdi uşşaka devadır ya Resulallah. Nebi idin dahi Adem dururken ma'utin içre. İmam-ı enbiya olsan revadır ya Resulallah. Kemal-i zümre-i kümmel senin nurunla olmuştur. Vücudun mazhar-ı tam-ı hüdadır ya Resulallah. Seninle erdiler zata dahi envai lezzata. İşin erbab-ı hacata atadır ya Resulallah. Hüdayiye şefaat kıl, eğer zahir, eğer batın. Kapına intisap etmiş gedadır ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aziz Mahmud Hüdayi.

0: Reklam.
1: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Reklam.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Gözünü kapayınca nuru göremez olursun da içine bir huzursuzluk çöker, canın sıkılır. Göz güneşin nurundan ayrı düşmeye nasıl sabreder? Gözünü yumunca canın kopuyormuş gibi bir ızdıraba düşersin. Gözün gündüzün nurundan ayrılmaya sabrı yoktur. Senin üzüntün, sıkıntın gündüz nuruna çabucak kavuşmak isteyen göz nurunun özleminden ileri gelir. Gözün açıkken içine bir üzüntü çöker de üzülür perişan olursan, bilmiş ol ki gönül gözün kapalıdır. Onu aç ki gamdan, elemden kurtulasın. Çektiğin sıkıntıyı, ızdırabı gönlünün iki gözünün de kapalı olduğundan bil. Çünkü gönül gözü kıyasa sığmaz sonsuz nur aramaktadır. İki baş gözünü kapayınca az bir zaman nurdan ayrı düştüğünde üzülüyorsun da bu yüzden hemen gözlerini açıyorsun. O sonsuz olan gönül gözünün iki nuru olan akıl ve basiret nurundan mahrum kalmak da seni perişan etmektedir. Kendine gel de onları koru.

Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Sözü bilenden dinlemeli, bilmeyene söylemeli. Büyüklerden dinlemeli, uygulamaları içinde küçüklere aktarmalı. Çok ve iyi dinlemeli, fakat birer birer, azar azar konuşmalı. Çok konuşmakla bilgin olunmaz, ancak çok dinlemekle bilgin baş köşeye geçebilir, sözü dinlenen birisi olabilir. İnsan dilsiz olursa öğrenebilir, fakat sağır olursa konuşulanlardan bir bilgi edinemez.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın, 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.

Lanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 7 Eylül 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 25 Rebiyul Evvel 1448. Rumi takvime göre 25 Ağustos 1442. Tarihte bugün. Osmanlı Devleti'nin 10. Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın vefatı. 1566. Arka sayfa. Günün konusu. Müminlerin anneleri. Müminlerin anneleri ifadesi, peygamberin müminlere kendi canından daha yakın olduğunu, eşlerinin de müminlerin anneleri olduğunu belirten ayete dayanmaktadır. Ahzab suresi 6. ayet. Müminlerin annelerine has hükümler söz konusudur. Kur'an-ı Kerim'de onların diğer kadınlardan farklı olduğu belirtilerek bu konumlarına uygun biçimde davranmaları emredilmiş, günahlarına ve sevaplarına iki kat karşılık verileceği bildirilmiştir. Tahir ayetiyle dünya hayatının nimetleri ve Hazreti Peygamber sallallahu

Sallallahu aleyhi ve sellem arasında bir tercih yapmaları istenmiş, neticede hepsi onun yanında kalmayı tercih etmiştir. Resul-i Ekrem'in hanımlarının evlerine izinsiz girilmesi yasaklanmış, kendilerine ancak perde arkasından soru sorulmasına izin verilmiştir. Resulullah'ın eşlerinin özellikle tebliğde ve kadınların eğitiminde büyük hizmetleri olmuştur. Aile içindeki hayat ve kadınlara mahsus durumlarla ilgili sünnetlerin çoğu Hazreti Peygamber'in hanımlarıyla ulaşmıştır.

0: Bir hadis. Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de aileme karşı en hayırlı olanınızım. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Reklam.
1: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Reklam.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Abla, bunların burada ne işi var? Resulullah'ın en büyük düşmanlarının senin evinde ne işi var?
2: Ali, dur bakalım. Benim evimde adam mı öldüreceksin?
1: Ama abla...
2: Ben onları himayeme aldım.
1: Bunu nasıl yaparsın?
2: Dediğimi duydun. Onlar benim himayemdi. Resulullah size eman verdi.
3: Bana da mı?
2: İkinize de.
3: Ama Ali, benim hakkımda ölüm emri çıkarıldığını söylemişti.
2: Ben de seni himaye ettiğini söyledim. Senin himaye ettiğini biz de koruruz dedim.
3: Oğlanı bitene aklım almıyor. Yani beni koşulsuz şartsız serbest mi bıraktı?
2: Evet.
3: Ebu Süfyan, sen ne diyorsun?
4: Hiçbir şey söyleyemem. Çünkü ne söylersem şu civarın taşları, çakılları ona haber verir.
3: Onun peygamber olduğuna inanıyor musun?
4: Başka ne olabilir ki? O ancak Allah'ın desteklediği bir peygamberdir.
5: Sen kerem ve iyilik sahibi bir kardeşsin. Hepimiz de senin kardeşlerinin oğullarıyız.
6: Bunun üzerine Resulullah şu manidar sözleri söyledi. Ben de Hazreti Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi, size bugün hiçbir başa kalkma ve ayıplama yok. Allah sizi affetsin. Şüphesiz o merhametlilerin en merhametlisidir diyor. Haydi gidiniz, artık serbestsiniz. Bu rahmet iklimi sayesinde Mekke halkı Peygamber Efendimiz'e Müslüman olduklarını bildirmek için akın akın gelmeye başladılar. Kur'an'ın ifadesiyle insanlar bölük bölük Allah'ın dinine giriyorlardı. Allah'ın evini bağrında taşıyan Mekke fethedilmiş, İslam Kureyşlilerin de gönlüne girmişti.
0: 141. Bölüm.
6: Peygamberimizin kendisine türlü eziyetler eden Mekkelileri affederek onlardan intikam alma yoluna gitmemesi, Kureyş halkından pek çok insanı derinden etkilemiş ve onun engin bir merhamete sahip olduğunu görerek peygamber olduğunu kabul etmişlerdi. Peygamberimiz kendisine bağlılık yemini edenlerin sözlerini aldıktan sonra Kabe'nin merdiveninde arkası Kabe'ye dayalı olarak şöyle konuşmaya başladı. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ey insanlar! Şüphe yok ki Allah göklerle yeri, güneşle ayı yarattığı gün Mekke'yi de haram ve dokunulmaz kılmıştır. Burası Allah'ın dokunulmaz kıldığı haremdir. Bu kıyamete kadar da böyle kalacaktır. Mekke'yi dokunulmaz kılan Allah'tır, insanlar değil. Dolayısıyla Mekke ganimetlerinden hiçbiri bize helal olmamıştır. Allah'a ve ahiret gününe inanan biri için Mekke hareminde kan dökmek ve ağaç kesmek helal olmaz. Mekke hareminde kan dökmek benden önce kimse için helal olmadığı gibi benden sonra da kimse için helal olmayacaktır. Peygamberimiz hutbesinin devamında İslam'ın temel ilkelerini anlattı. Hutbesini bitirdikten sonra Mescid-i Haram'ın bir köşesine geçerek oturdu. Elinde Kabe'nin anahtarlarını tutuyordu. Kabe'nin anahtarları bugüne kadar Osman bin Talha'nın ailesindeydi. Bugün herkes bu şerefin kime verileceğini merak ediyordu. Peygamberimizin amcası Hazreti Abbas söz aldı.
7: Ey Allah'ın Resulü! Bugüne kadar hacılara su ikram etme vazifesi bizimdi. Kabe'nin anahtarını da bize ver, iki şeref de bize ait olsun.
6: Peygamberimiz hacıların su ihtiyacını karşılamak üzere kendi servetinden harcayıp hayra ermesini istediğini söyleyerek amcasına sikaye vazifesini verdi. Ardından Osman nerede diye sordu. Ayağa kalkan Osman bin Talha'nın aklına geçmişte yaşananlar geliyordu. Hicretten evvel pazartesi, perşembe günleri açılan Kabe'ye kimin gireceğine anahtarın sahibi karar veriyordu. Peygamberimiz Kabe'ye girmek istemişti ve Kabe'nin anahtarları yine Osman bin Talha'daydı.
8: Dur bakalım. Nereye?
9: Osman,
8: Allah'ın Resulünü Allah'ın evine girmekten men edecek değilsin herhalde.
4: O bizim karar vereceğimiz bir şey bu Bekir.
8: Siz sadece Kabe'nin anahtarlarını elinizde bulunduruyorsunuz. Kabe'ye ve onun misafirlerine hürmet göstermeniz gerekir. Keyfi davranamazsınız.
4: Muhammed kavminin dinine aykırı davrandı. Yeni bir din türetti. Şu anda onun Beytullah'a girip girmemesine biz karar veriyoruz. Ve müsaade etmiyoruz.
8: Ne cesaretle.
4: Dediğimi duydun. Çekil git şimdi.
8: Bu yaptıkların karşılıksız kalmayacak Osman. Allah senin elinden o anahtarı almaya da, seni kahru perişan etmeye de kadirdir. Allah'ın elçisine böyle davranamazsın.
6: Peygamberimiz Osman bin Talha'nın bu kaba davranışını sükunetle karşılayıp şöyle dedi. Osman, bir gün sen beni bu anahtarı nereye istersem koyacağım, kime istersem vereceğim bir mevkide göreceksin.
4: Öyle bir şey olursa artık Kureyş'in esamesi okunmayacak, hiçbir kıymeti kalmayacak demektir.
6: Peygamberimiz, hayır, asıl o zaman Kureyş ihya olacak ve kıymetlenecektir diye yanıtladı Osman'ı. Peygamberimiz Mekke'yi fethedince burada Kureyş kabilesinin çeşitli ailelerinde bulunan bazı vazifeleri yeniden düzenlemiş, bir kısmını da kaldırmıştı. Hazreti Peygamber vazifelerle ilgili yeni bir düzenleme yapmak üzere Kabe'nin anahtarını Osman'dan almıştı. Amcası Abbas bu hizmetin de kendisine verilmesini talep etti. Bunun üzerine Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğütler veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte, her şeyi görmektedir. Ayeti nazil oldu. Osman bin Talha aklından geçmişte yaşanılanları geçirirken peygamberimiz şöyle sordu. Ne dersin Osman? Sana vaktiyle söylediğim şey gerçekleşmedi mi?
4: Şahitlik ederim ki sen Allah'ın peygamberisin.
6: Peygamberimiz tebessüm ederek Kabe'nin anahtarını yine Osman bin Talha'ya verdi ve şöyle dedi. Ey Osman, bugün iyilik ve ahde vefa günüdür. Al anahtarını. Mekkeliler gruplar halinde gelerek bağlılık yemini ediyorlardı. Peygamberimiz Safa tepesinde duruyor, gelenlerle musafaha ediyor, Hazreti Ömer de onlara uymaları gereken kuralları hatırlatıyordu. Bu esnada Hazreti Ebubekir'in yanında yürümekte zorlanan bir pir-i fani ile geldiği görüldü. Bu kişi Hazreti Ebubekir'in babası Ebu Kuhafe'ydi.
8: Selamun aleyküm.
9: Ve aleyküm selam Ebu Bekir.
8: Ya Resulallah, bu babam Ebu Kuhafe. Müslüman olmak için huzuruna geldi.
6: Peygamberimiz sevgili dostunun babasını o halde görünce engin merhametiyle şöyle dedi. İhtiyarı neden buraya kadar yordun? Biz onun yanına gelirdik.
8: Senin onun ayağına gitmen uygun olmazdı ya Resulallah. Onun senin ayağına gelmesi lazımdı.
6: Peygamberimiz Ebu Kuhafe'nin sırtını sıvazlayarak onu İslam'a davet etti. O da Müslüman oldu. Hazreti Ebu Bekir babasının şirk batağından kurtulmasına çocuklar gibi sevinmişti. Onun mutluluğu doğrultuydu.

0: Gerçekten sen beni iyi tanırsın. Yıllar evvel seninle ticaret ortaklığı yaptık. Anam babam sana feda olsun. Ne kadar güzel bir ortaktın. Bana ne muhalefet ederdin ne de benimle çekişirdin. Senin iyiliklerini bilip dururken bugüne kadar İslam'a girmek nasip olmadı. Allah beni kurtarmayı dilemiş ki ahir ömrümde doğru yolu gösterdi.
1: İslamiyet'i seçenler arasında hiç umulmadık isimler de vardı. Bunlardan biri de Ebu Süfyan'ın karısı Hint idi. Bugüne kadar İslam'ın en amansız düşmanlarından biri olan Hind'i, düşünceli bir halde gören kocası neler olduğunu merak etmişti.
2: Ne oldu sana? Neden böyle düşüncelisin?
3: Başımıza gelenler yüzünden.
2: Muhammed yeterince insaflı davrandı. Üzülme, seni de affedecektir.
3: Onu düşünmüyorum. Engin bir merhameti var. Yaptığımız onca şeyden sonra bizi affederse, bu onun sandığımızın aksine gerçek bir peygamber olduğunu gösterir. Çok şaşkınım Ebu Süfyan. Nasıl oldu da işler bu noktaya geldi?
2: Biz inat ve kibrimize yenik düşüp gerçekleri görmemekte direndik Hint.
3: Haklısın. Hı?
2: Haklı olduğumu mu söyledin?
3: Evet.
2: Senden böyle sözler duymak şaşırtıyor beni.
3: Seninle uğraşacak durumda değilim.
2: Evet, belli. Neler düşündüğünü anlat bana.
3: Daha düne kadar bu adam kadar nefret ettiğim biri yoktu. Biliyorsun, tüm sevdiklerimi çekip aldı benden. Yeryüzünden silinip gitsin, başına gelebilecek en kötü felaketlere uğrasın istiyordum. Sadece ben değil, tüm Mekke bunu istiyordu. Hayatı ona zindan ettik. Arkadaşlarını kesip biçtik. Onu öldürmeye çalıştık. O ne yaptı? Geldi ve bizi affetti. Bunu anlayamıyorum Ebu Süfyan. Benim ona karşı hissettiğim düşmanlığı onun da bana karşı hissetmesi gerekmiyor mu? Onun amcasını paramparça ettim. Bunu nasıl unutabilir?
2: O bir peygamber. Sıradan bir insan değil. İntikam duygusuna yenik düşmüyor.
3: Keşke bu hakikati yıllar önce kabul etmiş olsaydık.
2: Onun peygamber olduğunu kabul mü ediyorsun?
3: Başka seçeneğim mi var?
2: Bak, bu zorla vereceğim bir karar değil. Gönülden kabul etmiyorsan Resulullah seni zorlamaz.
3: Böyle olacağına hiç ihtimal vermezdim ama hislerim gerçek. Dün nefret ettiğim birinin Allah'ın peygamberi olduğuna nasıl inanıyorum bilmiyorum.
2: Çok sevindim. Allah seni de hidayete erdirdi. Hamdolsun. Peki nasıl karar verdin buna?
3: Muhammed dün muzaffer bir komutan olarak Mekke'ye girdi. Hepimize istediği cezayı verebilecek kudretteyken bizi bağışlamayı seçti. Ardından onunla beraber olanlar büyük bir saygıyla Kabe'yi selamladı. Ve secdeye kapanıp Allah'a şükrettiler. Bununla kalmadılar. Sabaha kadar Allah'a ibadet ettiler. Ben bugüne kadar Beytullah'ta böyle ibadet edildiğini görmemiştim. O zaman anladım ki onlar zaferi de tanrılarından biliyorlar. Allah için yaşıyor ve onun için ölüyorlar. Bizimkilere baksana. Yerinden kıpırdamayan, kendisine bile hayır olmayan, taştan, ağaçtan yontulmuş putlar. Sizinle ne kadar gurur duymuştum. Oysa bize ne bir faydanız ne de zararınız dokundu. Bir ömrü boşa harcamışım. Bir kin uğruna yıllarımı tükettim. Hakikati görmemek için direniyormuşum meğer.
2: Geç de olsa Allah bize doğru yolu gösterdi. Bunun için ne kadar şükretsek az.
3: Doğru yolu bulduk. Ama dediğin gibi çok geç oldu. Bugüne kadar yaptıklarımızı nasıl telafi edeceğiz?
2: Resulullah genel af ilan etti. İsmi sayılan birkaç kişi dışında kimseye zarar verilmeyeceğini söyledi. İsmi sayılanların da bazıları gelip af dileyince onları da affetti.
3: Beni de affeder mi dersin?
2: Hamza'ya olan düşkünlüğünü biliyorsun. Seni de affedecektir. Ama yanına kardeşin Ebu Huzeyfe'yi alarak gitsen daha iyi olur. O ilk Müslümanlardan. Resulullah onu çok sever. Belki onun hatırına seni daha çabuk bağışlar.
3: Doğru söylüyorsun. Onunla görüşeyim. Sabah İkrime'nin karısıyla beraberdik. O da kocası için af dileyecekti. Biliyorsun İkrime Mekke fethedildiği gün kaçarak canını zor kurtardı. Muhammed ona garanti verirse geri dönecek.

0: Babası Ebu Cehil'in yolundan gitmeyi bırakır inşallah. Gelip pişmanlığını dile getirirse Allah Resulü onu da affedecektir.
1: Koca Mekke, burada yaşamasına izin vermediği Muhammed'in önünde diz çöktü ve af dileniyor. Allah'ın tüm dengeleri alt üst etmeye gücü yetiyor. Onun kudretini bir kere daha fark ediyor ve bunca yıldır şefaatini umduğumuz şu putlara harcadığımız zamana hayıflanıyorum. Allah bizi affetsin.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: Günün Duası.
1: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde önemli durduğu konulardan biri haramlardan kaçınmak. Biri de güç ve kudretin yalnız Allah'a ait olduğunu bilerek ona iltica etmekti. Bu konuda Hazreti Ali'ye şu duayı öğretmiştir. Allah'ım, bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme.

168. Gün Tabiat Olayları. Ayet-i Kerime Meali. Onun işaretlerinden biri de şudur. Sen yeryüzünü ölmüş gibi kupkuru görürsün ama üzerine yağmur indirdiğimizde toprak canlanıp kabarır. Ona can veren elbette ölülere de can verir. O her şeye kadirdir. Fussilet Suresi 39. Ayet. Hadis-i Şerif. Enes bin Malik'ten rivayetle, Resulullah hutbe verirken bir adam mescit kapısından girdi ve Resulullah'a hitaben şöyle söyledi. Ey Allah'ın Resulü, otlaklar telef oldu, ekinler kesildi. Allah'ın bizi bu afetten kurtarması için dua et. Bunun üzerine Resulullah, Allah'ım bize yağmur ver diye 3 kez dua etti. Enes diyor ki, bu sırada gökyüzünde tek bir bulut veya bulut kümesi görünmüyordu. Sel dağıyla aramızda herhangi bir ev veya yapı yoktu. O anda Resulullah'ın arkasında top halinde bulut kümesi belirdi. Bulut kümesi göğün ortasına geldiğinde dağıldı ve yağmur yağmaya başladı. Öyle bir yağdı ki 6 gün boyunca güneşi görmedik. Sonraki cuma gününde aynı kapıdan yine bir adam çıka geldi. Resulullah hutbedeydi. Adam Resulullah'a dönerek, ''Ey Allah'ın Resulü, ürünlerimiz helak oldu, ekinlerimiz mahvoldu. Allah'a dua et de yağmur artık dursun.'' dedi. Bunun üzerine Resulullah iki elini semaya açtı. ''Allah'ım, etrafımıza yağdır, üzerimize yağdırma. Tepeliklere, dağlıklara, sazlıklara, küçük dağlara, vadilere ve ağaç köklerine yağdır. Sonra yağmur kesildi. Çıktık ve güneşli havada yürüdük. Fetva. Secde ayetlerinin mealini okuyan kişinin tilavet secdesi yapması gerekir mi? Secde ayetlerinin Arapça lafzını okuyan veya dinleyen kimsenin tilavet secdesi yapması Hanefi mezhebine göre vacip, diğer mezheplere göre ise sünnettir. Kur'an-ı Kerim'in meal ve tefsirleri bizatihi Kur'an hükmünde olmamakla birlikte secde ayetinin mealini okuyan kimsenin de ihtiyaten tilavet secdesi yapması gerekir. Hikmetli Söz. İnsanın Allah'tan haya etmesi, onun buyurduklarını yapmak, yasakladıklarından uzak durmak suretiyle olur. İnsanlardan haya etmek, onlara sıkıntı vermekten kaçınıp, kötülük sergilemekten uzak durmakla olur. İnsanın kendinden haya etmesi, ondaki iffet duygusu ve tek başına bulunduğu zamanlarda bile kötülüklerden korunma duyarlılığı sayesinde olur. Elma verdiği.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

0: Yüreğimde bir hor yanıyor, yanıyor. Sana aşık bir kalp atıyor, atıyor. Güle sorsam ah seni, o da ah çekiyor. Sensiz aylar, bak yıllar geçiyor. Yakıyor sevdan kavuran ateşi. Hasret sana bu gönül, ey sevgili. Yana yana, yansan da yanına varsan, Medine'nin gülü, kokunu alsan. Girdim hasret kokan aşkın bağrına, aktı gözyaşlarım gül yaprağına. Dermansın derdime, gönül yarama, gel lütfeyle ya rüyalarım.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Diyanet Radyo.
4: Hüsnü Hal.
5: Hikayeler böyle başlar. Bahar gelir ve uçar kuşlar. Bahar ve kuşlar hep aynılar. Gelecek, konacak ve uçup uzaklaşacaklar. Pencere önünde çiçekler, belli ki kuşlar gelecekler. Kuşlar işte, hep aynılar. Her zamanki gibi sakarlar. Alışamadılar bir türlü şu camlara. İşte geldi bahar. Yine uçmaya başladı kuşlar. Ama biri, belki de aralarından en küçükleri, görmemiş camı, çarpmış ve düşmüş. Toprakta hareketsiz yatıyor. Gözleri yarı açık. Üstelik kanadı da kırık. Bir adam, belli ki evin sahibi, kendine kızıyor. Çalan kimse yok diye kapımı, kuşlara da mı kapamalı camları? Avuçlarını alıyor minik serçeyi. Titriyor adamın elleri ve de kuşun kalbi. Götürdü eve, sardı yumuşak bir beze. Birkaç damla su, biraz da ekmek. Kuş cana geldi gelecek. Günler geçecek, bahar bitecek ve kuş gidecek. Zaman geçecek, vakit gelecek ve ömür tükenecek. Kim ne ettiyse ettiğini görecek. Ancak merhamet edene merhamet edilecek.

Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Ey yediden çiçeği, gönlümün sevinci torun. Tavuktan, sadakadan, yumurtadan yola çıkmışsın, düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Yeterlilik nedir, güç nerededir? Hadi közde köpürtür kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. Zamanın birinde zenginlikte eşsiz, cömertlikte emsalsiz bir bey aniden hastalanmış. Yedi düvelden nice tabip şifalı otlardan hazırladıkları ilaçlarla kapısını çalmış ama derde deva olamamışlar, ne fayda. Bey damla damla erirken bahçesini son kez görmeyi dilemiş. Ayakları tutmayıp yere devrilince oracıkta ters dönüp debelenip duran bir böceğe gözü ilişmiş. Hem ağlamış hem de ah halim senin halinden kötüdür. Bak seni ters çevirdim, şimdi uçup gideceksin. Ya ben bunca servetin içinde ışıldamak varken sönüp gittim. Ah dilin olsa da bana bir akıl versen. Yeryüzünden yavaşça siliniyorum. Anlat bir çözümün var mı buna, demiş. Yanındakiler bıyık altından gülerken bey yürüyerek bir kuytuya çekilen böceği takip etmiş. Böcek bir ağacın dibinde durmuş. Adeta zaman durmuş. Belli ki kendi halince teşekkür ediyormuş. O ağacın geniş gövdesine yaslanmış beklerken yüzüne değen hafif rüzgarın etkisiyle bey uyuyakalmış. Derken bu ziyareti her gün gerçekleştirmiş. Böceğin yuvası yanına varıp dinlenmiş. Bir zaman sonra nefesleri açılmaya, yüreği hafiflemeye, İştahı yerine gelmeye başlamış. Şifanın sebebini araştıranlar sırtını yasladığı kayın ağacının bedenine pekçe yaradığını anlamış. Arayıp yorulduğu şifa ona kurtardığı bir böcekle, duvar dibinde büyüttüğü bir ağaçla gelmiş. Bil ki herkesin yardımı kendi imkanları dairesindedir. Ve unutma, önemli olan yardımın büyüklüğü değil, İçtenliğidir. Hikmet nerede gizlidir, nasip nerede başlar, kim bilebilir? Kimseyi küçümsememek, elde fırsat varken iyilik yapmayı ihmal etmemek gerekir. Bir avuç darı onca kuşu besler, bir tebessüm en derin kırgınlıkları giderebilir. Kiminin adımları iklimleri kuşatır, kimi bir tas ayran ikramıyla yorgun yolcunun gönlünü fethedebilir. Önemli olan yardımlaşmakta hevesli olmak, iyilikte ısrarla beklemek, insanlığa bir tuğla daha eklemektir. Burun kıvırma sakın. Küçük katkılar bir araya geldiğinde büyük neticelere erişir. Herkes gücünün yettiği kadarını bağışlar. Asıl zenginlik gönüldedir. İşte böyle iki gözüm

0: yavrum, yaz bir kenara. Tavuğun sadakası bir yumurta.
1: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 7 Eylül 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 25 Rebiyul

evvel 1448. Rumi takvime göre 25 Ağustos 1442. Tarihte bugün. Osmanlı Devleti'nin 10. Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın vefatı. 1566. Arka sayfa. Günün konusu. Müminlerin anneleri. Müminlerin anneleri ifadesi, peygamberin müminlere kendi canından daha yakın olduğunu, eşlerinin de müminlerin anneleri olduğunu belirten ayete dayanmaktadır. Ahzab suresi 6. ayet. Müminlerin annelerine has hükümler söz konusudur. Kur'an-ı Kerim'de onların diğer kadınlardan farklı olduğu belirtilerek bu konumlarına uygun biçimde davranmaları emredilmiş, günahlarına ve sevaplarına iki kat karşılık verileceği bildirilmiştir. Tahyir ayetiyle dünya hayatının nimetleri ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arasında bir tercih yapmaları istenmiş, neticede hepsi onun yanında kalmayı tercih etmiştir. Resul-i Ekrem'in hanımlarının evlerine izinsiz girilmesi yasaklanmış, kendilerine ancak perde arkasından soru sorulmasına izin verilmiştir. Resulullah'ın eşlerinin özellikle tebliğde ve kadınların eğitiminde büyük hizmetleri olmuştur. Aile içindeki hayat ve kadınlara mahsus durumlarla ilgili sünnetlerin çoğu Hazreti Peygamber'in hanımlarıyla ulaşmıştır.

0: Bir hadis. Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de aileme karşı en hayırlı olanınızım. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Efendime söyleyeyim.
1: Hevai nefse şeytani gibi gümrahımız vardır. Harap etti dil-ü canı, enin-ü ahımız vardır. İnayet olsa esbaktan, hidayet feyzi mutlaktan, İnayet Hazreti Hak'tan, ulu Allah'ımız vardır. Beriyiz her gavayetten dahi, rahı dalaletten, ki tevfik-u hidayetten kavi, hem rahımız vardır. Nedenli olsa ger isyan erişmez, yeis ile hırman, Nedim-i Hazreti Rahman, şefaat hahımız vardır. Ümittir kalbin aşadı, ferah ya beyler imdadı. Şefaat kânımız, hadi Habibullah'ımız vardır. Meyi aşkı ile mestiz vekilin, cümleden pestiz. Ne varlıktan tehi destiz, ne mal-ü cahımız vardır. Eder her derde ol bir em verir, her zahma bir merhem. Melaz-u melce-i alem açık dergahımız vardır. Bu alemde bulan bulmuş, şeb-i kadr içre bedr olmuş, ziyası aleme dolmuş, münevver mahımız vardır. Salahi oldu dildade, o şah-ı hüsne üftade, bizim dünyada, ukbada muazzam şahımız vardır. Salahaddin Uşşaki

0: Peygamber Efendimiz ashabıyla birlikte mescitte sohbet ediyordu. Etrafına toplanan sahabiler de her zaman olduğu gibi pür dikkat onun anlattıklarını dinliyorlardı. Allah'ın elçisi onlara kıyametin şiddetinden bahsediyordu. Sözleri orada bulunanları öyle etkilemişti ki aralarından birçok kimse Hazreti Peygamber'in anlattıklarının dehşetini ve kendi amellerinin azlığını düşünerek ağlamaya başlamıştı.
1: Sana sığınıyoruz Allah'ım.
2: Bağışla Allah'ım.
1: Senden sana sığınırız Allah'ım.
3: Kıyametin dehşetinden sen koru bizi Allah'ım.
4: Allah'ım sen bizi affet.
5: Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi.
6: Daha çok ibadet etmeliyim, daha çok. Yoksa kurtulamam. Kıyamet gününün sıkıntılarından kurtulamam.
0: Hazreti Peygamber'in kıyamet hakkındaki konuşmaları sahabileri telaşlandırmıştı. Ahiret için ne gibi ameller yapabileceklerini istişare etmek üzere Osman bin Maz'un'un evinde toplandılar ve bir takım kararlar aldılar.
6: Resulullah'ın bu konuşması beni epey düşündürdü.
7: Ben çok korktum açıkçası.
6: Bir şeyler söyleyeyim, ne yapalım, ne dersiniz ha? Ya Ebu Bekir, sen bilirsin, yol göster bize.
8: Allah'ın elçisinin kıyamet hakkında söylediklerini duydunuz. Ahiret için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Yapabileceğimiz en doğru şey Resulullah'ı örnek almak olacaktır.
9: Ben derim ki Resulullah'ın nafile ibadetlerini öğrenelim. Ne dersiniz?
8: Olur. O halde onu ziyarete gidelim ve kendisine soralım.
7: Bence de.
6: Evet, en doğrusu bu gibi görünüyor.
8: Gidelim.
0: İçlerinden Hazreti Ali, Abdullah bin Amr bin As ve Osman bin Maz'un'un peygamberin nafile ibadetlerini öğrenmek ve her zaman olduğu gibi onu örnek almak amacıyla Hazreti Peygamber'in evine ulaştılar.
9: Ey Allah'ın elçisi, biz geldik, kabul buyur. Sana danışacağımız şeyler var.
10: Buyurun, ne istediniz?
11: Allah'ın selamı üzerinize olsun.
10: Sizlerin de.
11: Resulullah yok mu? Ondan öğrenmek istediğimiz şeyler vardı.
10: Evde yok şu an.
9: Peki rica etsek ey valide, bize Resulullah'ın yalnızken nasıl ibadet ettiğini, nelere dikkat ettiğini anlatır mısınız? Bunu öğrenmek istiyoruz.
0: Hazreti Peygamber'in eşi Resulullah'ın ibadet hayatını gelenlere anlattı. Sahabiler anlatılanları duyunca bu ibadetlerin kendileri için az olduğuna kanaat getirdiler.
11: Allah senden razı olsun ey valide.
10: Sizlerden de Allah razı olsun.
11: Allah'ın selamı üzerinize olsun.
7: Validenin dediklerini duydunuz.
9: Evet, Resulullah'ın ibadetleri bize az görünüyor olabilir. Lakin o Allah'ın elçisi. Onun geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanmıştır.
11: Evet öyle.
7: Doğru. Bu bizim daha az ibadet etmemiz gerektiği anlamına gelmez.
6: Bunun için ben daha fazla ibadet etmemiz gerektiğini düşünüyorum.
9: Ben de öyle düşünüyorum. Öyle ki ömrüm boyunca hep oruç tutacağım. Asla oruçsuz günüm olmayacak.
6: Ben de yaşadığım müddetçe geceleri hep namaz kılacağım.
7: Ben de kadınlardan uzak kalacağım ve hiç evlenmeyeceğim.
0: Osman bin Maz'un bu gerekçeyle gündüzleri oruç tutuyor, gecelerini de namaz kılarak geçiriyordu. Bu sebepten eşi Havle'yi de ihmal etmişti. Bu durum Hazreti Peygamber'e bildirilince Osman'ı çağırttı ve "Yoksa benim sünnetimden yüz mü çevirdin?" dedi. Daha sonra Hazreti Peygamber kendilerini bu şekilde dünyadan soyutlamayı düşünen sahabilerinin yanlarına gelerek onlara "Şöyle şöyle diyenler sizler misiniz? Allah'a yemin ederim ki Allah'tan en çok korkanınız ve ona karşı gelmekten en çok sakınanınız benim. Böyle olduğu halde ben bazen oruç tutuyor, bazen de tutmuyorum. Gecenin bir kısmında namaz kılıyor, bir kısmındaysa uyuyorum ve kadınlarla da evleniyorum. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir," dedi. Efendimizin bu sözleri Allah'ın rızasını kazanmanın, insanı perişan edecek derecede ibadete yönelme veya dünyanın her türlü nimetinden el etek çekme gibi aşırı fiillerle değil, ancak Hazreti Peygamber'i rehber edinip onun sünnetine sıkı sıkıya bağlanmakla mümkün olabileceğini göstermekteydi.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahira çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli programı açıkladı. Yıl sonunda enflasyon için %28,4'lük hedefi duyurdu. Yılmaz, 2029 yılına kadar enflasyon tahminlerini de paylaştı. Savaşların enflasyon üzerindeki 7 puanlık etkisine dikkat çekti. Gülistan 9 soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan ve Amerika'dan iadesi talep edilen Umut Altaş'ın FBI tarafından 2 gün boyunca sorgulandığı ortaya çıktı. Türkiye'ye gönderilen 34 sayfalık tutanakta Altaş, Gülistan 9'un Mustafa Türkay Soner tarafından araç içerisinde vurularak öldürüldüğünü gördüğünü söyledi. Minikler için ders zili bir hafta erken çaldı. Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası bugün başladı. Bu öğrenciler için hazırlanan rehberlik uygulamalarını da içeren program 11 Eylül'e kadar sürecek. Ayrıca uyum haftası sürecinde kamuda çalışan velilerden biri talep etmesi durumunda 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Trabzon İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası programına katıldı. Hazreti Peygamber'in ümmetine bıraktığı en büyük mirasın güzel ahlak olduğunu belirten Arpaguş, birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verdi.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve Eskişehir 27, İstanbul 28, İzmir 35, Antalya 40, Trabzon 24, Erzurum 21, Gaziantep 35 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 43, Medine 44, Kudüs ve Lefkoşa 30, Girne 29, Gümülcine 31 ve Saraybosna 27 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler, artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Selamünaleyküm. Karaman'dan Kadir Kocaman. Fatih Koca'dan gelin Allah diyelim. Çalarsanız sevinirim. Eşime, kızıma, torunlarıma gelsin.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Tüm Diyanet Radyo dinleyicilerine günaydın olsun. İstanbul'dan Fatih ben. Sizlerden 18 bin aleme server olan Muhammed adlı ilahiyi istiyorum. Tüm Diyanet Radyo dinleyicilerine gelsin. İyi günler.

Selamünaleyküm. Kayseri'den sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Kızlarım Feyza ve Nisanur, oğlum Selim Mete için Allah de Allah ilahisini istiyoruz. İyi yayınlar diliyoruz.

0: Selamun Aleyküm. Uğur Işılak'tan Bu Vatan Batmayacaktır eserini rica ediyorum. Aileme ve Diyanet Radyo'yu dinleyen herkese armağan ediyorum.
1: Ati karanlık görerek azmi bırakmak.

başka senindir. His yok, hareket yok. Acı yok, leş mi kesildim? Hayret veriyorsun bana, sen böyle değildin. Kurtulmaya azmin niye? Bilmem ki süreksiz. Kendin mi senin yoksa ümit?

Selamünaleyküm. Ben Samsun'dan İbrahim Taşkın. Hasan Sandık'tan benim efendim. Arkadaşlarıma, aileme armağan ediyorum.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.
3: Hadislerle İslam az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
4: İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli programı açıkladı. Yıl sonunda enflasyon için %28,4'lük hedefi duyurdu. Yılmaz, 2029 yılına kadar enflasyon tahminlerini de paylaştı. Savaşların enflasyon üzerindeki 7 puanlık etkisine dikkat çekti. Gülistan Doku soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan ve Amerika'dan iadesi talep edilen Umut Altaş'ın FBI tarafından 2 gün boyunca sorgulandığı ortaya çıktı. Türkiye'ye gönderilen 34 sayfalık tutanakta Altaş, Gülistan Doku'nun Mustafa Türkay Soner tarafından araç içerisinde vurularak öldürüldüğünü gördüğünü söyledi. Minikler için ders zili bir hafta erken çaldı. Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası bugün başladı. Bu öğrenciler için hazırlanan rehberlik uygulamalarını da içeren program 11 Eylül'e kadar sürecek. Ayrıca uyum haftası sürecinde kamuda çalışan velilerden biri talep etmesi durumunda 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Trabzon İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası programına katıldı. Hazreti Peygamber'in ümmetine bıraktığı en büyük mirasın güzel ahlak olduğunu belirten Arpaguş, birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verdi.
1: Hava durumu.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

0: Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve Eskişehir 27, İstanbul 28, İzmir 35, Antalya 40, Trabzon 24, Erzurum 21, Gaziantep 35 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 43, Medine 44, Kudüs ve Lefkoşa 30, Girne 29, Gümülcine 31 ve Saraybosna 27 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Hazreti Peygamber, En Güzel Mürebbi, 3. Bölüm. Resul-i Ekrem'in konuşma ve söyleyişlerinde beden dilini de güzel bir şekilde kullandığı anlaşılmaktadır. Eğitim faaliyetlerinde muhatabın durumuna göre yumuşak, içten ve dokunaklı bir ses tonuyla veya yüksek sesle konuşmasının yanı sıra jest ve mimikleriyle de muhatabın ruh dünyasını ve fizik varlığını harekete geçirirdi. Cabir bin Abdullah, Resulullah'ın hutbe verişini şöyle anlatmaktadır. Hazreti Peygamber hitap ettiği zaman gözleri kızarır, sesi yükselir, sanki bir orduyu uyarıyormuşçasına celallenirdi. Bir defasında işaret parmağıyla orta parmağını birleştirerek, "Kıyametle ben şu şekilde yakın gönderildim," buyurdu. Hazreti Peygamber'in ellerini de şöyle kullandığı anlatılmıştır. Herhangi bir şeye veya yere işaret ettiği zaman bütün vücuduyla işaret ederdi. Herhangi bir hususa şaşırdığı zaman avucunu ters çevirirdi. Konuşurken avuçlarını birleştirir ve sağ avuç içini sol baş parmağına vururdu. O, mümin mümin için adeta birbirini destekleyen bir bina gibidir derken parmaklarını birbirine kenetlemişti. Müslümanların kardeş olduklarından ve birbirleri üzerindeki hak ve dokunulmazlıklarından bahsederkense sözü takvaya getiren Allah Resulü takvanın kalbi bir tavır olduğunu belirtmek üzere 3 defa takva buradadır, takva buradadır, takva buradadır buyurmuş ve o esnada eliyle göğsüne işaret etmişti. Yine işaret parmağıyla orta parmağını birleştirerek yetimi himaye eden kişinin cennette kendisine ne denli yakın olacağını göstermişti. Şüphesiz ki Allah sizin bedenlerinize ve suretlerinize bakmaz, lakin kalplerinize bakar buyurduktan sonra aynı şekilde parmaklarıyla göğsüne işaret etmişti. Hazreti Peygamber yüzü kızardığında kızdığı anlaşılırdı. Hoşuna giden bir durum olduğunda yine sevinci yüzünden okunurdu. Hazreti Peygamber anlatacağı konuların daha iyi anlaşılması ve öğrenilmesi için zaman zaman şekiller çizer, benzetmeler yapardı. Abdullah bin Mesud'dan rivayet edildiğine göre Resulullah bir gün düz bir çizgi çizdi ve "Bu Allah'ın yoludur." buyurdu. Ardından bunun sağından solundan bazı çizgiler çizdi, sonra "Bunlar bir takım yollardır. Her yolun başında ona çağıran bir şeytan vardır." buyurdu. Sonra da şu ayeti okudu. "Şüphesiz ki bu benim dosdoğru yolumdur. O halde ona uyun, başka yollara tabi olmayın. Sonra sizi onun, yani Allah'ın yolundan ayırır." Bazı durumlarda anlattıklarının daha iyi anlaşılıp kavranabilmesi için bizatihi uygulayarak anlatırdı. Bir gün bir bedevi Resulullah'ın yanına gelerek abdestin nasıl alınacağını sordu. Hazreti Nebi abdest uzuvlarını 3'er defa yıkayarak ona abdest almayı gösterdi. Sonra da "Abdest budur. Bundan fazla yapan kimse günah işlemiş, sınırı aşmış veya haksızlık etmiş olur." buyurdu. Allah Resulü'nün tavsiyelerine uymayan kişileri zaman zaman ikaz ettiği de oluyordu. Bir gün sahabilerden birisi "Ya Resulallah,

falan kişi bize namaz kıldırırken o kadar uzatıyor ki neredeyse namaza gelmeyeceğim dedi. Hadisi rivayet eden Abdullah bin Mesud, Hazreti Peygamber o güne kadar şahit olmadığı bir kızgınlık içerisinde, ''Ey insanlar, sizler nefret ettiriyorsunuz. Her kim insanlara namaz kıldırırsa namazı hafifletsin. Çünkü cemaatin içinde hasta olanlar, zayıf olanlar ve iş güç sahibi olanlar vardır.'' şeklinde hitap ederken gördüğünü belirtmiştir. Peygamber Efendimiz insanları terbiye edip eğitirken konuşma üslubuna da çok dikkat ederdi. Hazreti Ayşe, Peygamber Efendimizin üslubunu şöyle anlatıyordu. Resulullah sizin gibi böyle hızlı konuşmazdı. Aksine yanındakilerin ezberleyebileceği kadar tane tane ve yavaş konuşurdu. Hatta bir olayı anlattığı zaman isteyen kişi onun sözlerini sayabilirdi. Önemli gördüğü hususları tekrarlardı. Bazen de dikkatleri toplamak için sadece giriş cümlelerini tekrarlardı. Bir gün burnu yere sürtülsün, burnu yere sürtülsün, burnu yere sürtülsün buyurarak söze başlamıştı. Ashab hemen meraklanmış, kimin ya Resulallah diye sormaktan kendilerini alamamışlardı. Bunun üzerine Allah Resulü, yaşlı anne babasına veya birine yetişip de onlardan dolayı cennete giremeyenin buyurmuştu. Zaman zaman ashabına isimleriyle seslenir, buyur ey Allah'ın Resulü cevabını alırdı. Aynı şekilde seslenir, aynı cevabı alır, bunu birkaç defa tekrarlardı. Bu şekilde muhataplarının dikkatlerini topladıktan sonra söyleyeceklerini anlatırdı. Önemli konuları bütün cemaatte toplu olarak anlattığı gibi tek tek isim söyleyerek anlattığı durumlar da olurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğitiminin bir parçası olarak kadınlara özel zaman ayırırdı. Nitekim Buhari, ilim için kadınlara özel bir gün tahsis edilir mi başlığı altında şu hadise yer verir. Bir gün bir kadın Resulullah'a gelerek, ya Resulallah, erkekler senin sözlerini rahatça dinliyor. Bize de bir gün ayır, o gün sana gelelim, Allah'ın sana öğrettiklerinden bize öğretirsin dedi. Resulullah, şu gün toplanın buyurdu. Bunun üzerine kadınlar toplandılar. Resulullah onların yanına gelerek Allah'ın kendisine öğrettiklerinden onlara öğretti. Demek oluyor ki saadet asrının kadınları, mescidin kapıları kendilerine devamlı açık tutulmasına rağmen, Resulullah'ın genele hitap eden vaaz, hutbe ve sohbetleriyle yetinmeyerek, müstakil bir günde daha özel bir eğitim istemişlerdi. Kadınlara özel olan bu eğitim programında meseleler doğrudan Resul-i Ekrem'e soruluyor ve cevapları alınıyordu. Bazen de kadınlar Hazreti Ayşe vasıtasıyla bilgi sahibi oluyorlardı. Nitekim Hazreti Ayşe bu durumu şöyle anlatmaktadır. Ensar kadınları ne iyi kadınlardır. Haya duyguları onların dinlerini sormalarına ve dinde derin anlayış sahibi olmalarına engel teşkil etmiyordu. Medine'ye hicretten sonra Mescid-i Nebi'ye bitişik yapılan ve Suffe adı verilen sade bir gölgelik bir anlamda sistemli eğitim kurumlarının çekirdeğini teşkil ediyordu. Kendilerini bu ilim ve irfan yuvasına adayan ve Ashab-ı Suffe diye bilinen sahabiler, Hazreti Peygamber'in özel ilgisine mazhar oluyor, iyaşe ve ibadete giderleri bizzat onun tarafından karşılanıyordu. En çok hadis rivayet eden sahabilerden olan Ebu Hureyre, Abdullah bin Ömer ve Ukbe bin Amir de bu mektepten mezun olmuştu. Vali, kumandan, hakim, muallim gibi kamu görevlileri genellikle onların arasından seçiliyordu. Ayrıca uzak yerlerde ikamet eden bazı sahabiler, Resulullah'ı ziyaret ederler ve bir süre Suffe'de misafir olarak kalırlardı. Onlar günümüz kurs ve seminerlerini düşündüren bu kısa süreli eğitim programlarında dinin hükümlerini öğrenirler, evlerine döndüklerinde aile fertlerine ve yakınlarına öğrendiklerini öğretirlerdi. Nitekim Malik bin Hüveyris, Suffe'de kalmalarıyla ilgili şu hatırayı anlatmaktadır. Resulullah'ın yanına gelmiştik, bizler aşağı yukarı aynı yaşlarda delikanlılardık. 20 gün onun yanında kaldık. Resulullah çok merhametli ve çok şefkatliydi. Ailelerimizi özlediğimizi anlayınca geride kimleri bıraktığımızı sordu. Biz de onları kendisine haber verdik. Resulullah bize, ailelerinizin yanına dönün, onlarla birlikte oturun, burada öğrendiklerinizi onlara da öğretin. Namaz vakti gelince namaz kılmalarını emredin. Biriniz ezan okusun, yaşça en büyüğünüz de size imam olsun buyurdu. Resul-i Ekrem ilke olarak faydasız ilimden kaçınır, faydalı ilim isterdi. Onun en çok tekrarladığı ve hatırda tutulmasını arzu ettiği dua cümlelerinden birisi şöyleydi. Allah'ım,

insanların bulunmamasının yanlışa yönelmeye, hakikati kaybetmeye neden olacağını bildiriyordu. Allah ilmi insanlardan bir anda söküp almaz. Fakat alimlerin ruhunu alarak ilmi alır. Nihayet geride tek bir alim kalmadığında insanlar cahil önderler edinirler. Onlara sorular sorulur ve bilgisizce fetva verirler. Böylece hem saparlar hem saptırırlar. Netice olarak Hazreti Peygamber'in ahlak anlayışı, onun terbiye, eğitim ve öğretim yöntemi beden, zihin, ruh ve duygu dünyası bakımından güçlü, sağlıklı ve dengeli bir neslin yetişmesi ve geleceğe hazırlanması için en değerli örneğimizdir. Zira insan eğitimi gibi kutlu bir görev, yumuşaklık ve tevazu kadar ciddiyet, izzet ve vakar da ister. Farklı ortam ve şartlara bağlı olarak Hazreti Peygamber'in rehberliğinde, onun hadis ve sünnetlerinde kolaylık, uygulanabilirlik, uyumlu ve ahenkli bir çeşitlilik mevcuttur. Doğrusu tabiatı ve yetişme tarzı ne olursa olsun, her insanın Kur'an-ı Kerim'in zengin ve canlı örneğini sergileyen ve ahlaki güzellikleri tamamlamak için gönderilen kutlu Nebi'den alacağı numune-i imtisal haller, örnek tutum ve davranışlar mutlaka olacaktır. Kısaca söylemek gerekirse, rahmet elçisinin uyguladığı terbiye ve eğitim, merhamet eğitimiydi.

0: arkası yarın.
1: Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru.
2: 97. Bölüm. Eksilmesini istemediğimiz nur.
3: Maşallah Mutlu. Bugün başını kitaplardan hiç kaldırmadan çalışıyorsun.
4: Babaanne, 3 gün sonra İrfan sohbeti var ya hani. Bu ay size Piri Reis'i anlatacağım ya. Onun için hazırlanıyorum.
3: Öyleyse ben seni fazla meşgul etmeyeyim yavrum. Biraz da Selma'nın yanında vakit geçireyim. Bakalım o ne yapıyor.

0: Selma, kızım, müsaade var mı?
1: Gelebilirsin babaanneciğim.
0: Sen de tıpkı kardeşin gibi kitapları açmışsın.
1: Sınavlara çalışıyorum da, eğer her gün düzenli ve sürekli çalışmazsam yerimde sayıyorum.
0: Yavrum, pek çok şeyde düzenli ve sürekli olmak esastır. Mesela bir insan ibadetleri sırf canının istediği zaman yaparsa veya sırf dara düştüğünde Allah'ı hatırlayıp el açarsa yerinde saymış olur. Hatta daha da gerilere doğru gider.
1: Babaanne.
0: Efendim kuzum.
1: Ben de henüz 5 vakit namazımı düzenli kılamıyorum.
0: Ama hiç namaz da kılmıyor değilsin.
1: Öyle de bir gün 3 vakit kılıyorsam diğer gün 2 vakte düşüyor. Başka bir gün 4 vakit namaz kıldığım da oluyor. 5 vaktin tamamını kıldığım gün sayısı ise bir elin parmaklarını bile geçmiyor. Oysa sen, dedem, annem...

0: ve babam namazlarınızı hiç aksatmadan kılıyorsunuz. Bunun bir sırrı var mı?
1: Olmaz olur mu hiç? Düzenli ve sürekli namaz kılmanın sırrı dua ederek Allah'tan yardım istemektir. Bir de...
0: Evet, bir de...
1: Sabırla namaza devam etmektir yavrum.
0: Peki namaz ne demektir? Aslında namazın ne olduğunu biliyorum da... Senin namaz hakkında ne düşündüğünü öğrenmek için soruyorum.
1: Kıbleye dönüldüğünde tek Allah'a yönelme demek olan namaz... Kıyamda Allah'ın huzurunda durma, rükuda yalnızca onun önünde eğilme, secdede ise Allah'a en yakın olma demektir.
0: Daha başka?
1: Namaz, dua, yalvarma, sadece Rabbe yönelme, ondan yardım ve bağışlanma dileme, ona iltica ve münacat etmedir. Aynı zamanda namaz, ruhun derinliklerinden gelen bir hissiyatla Allah'ı anma, zikir, gönülden gelen bir içtenlikle Yaradan'a hamd ve senada bulunma. Bütün samimiyetiyle onun hükümranlığını kabul ve itiraf etmedir.
0: Teşekkür ederim babaanne. İnşallah bundan sonra namazlarımı düzenli ve sürekli kılabilmek için Yüce Allah'tan yardım isteyeceğim.
1: Ve
0: bunun için gayret göstereceğim tabii.
1: Selma'cığım, Allah böylesine hayırlı bir çabayı boşa çıkarmaz yavrum. Her kim ona bir karış yaklaşırsa Allah da ona bir arşın yaklaşır.
0: Arşın?
1: Arşın işte kızım, eskiden kullanılırdı.
0: Hemen cep telefonumdan Türk Dil Kurumu'na bakıyorum. Buldum. Arşın. Yaklaşık 68 santimetreye eşit olan uzunluk ölçüsüdür.
1: Neyse, seni daha fazla lafa tutmayayım. Allah sana zihin açıklığı versin yavrum.
0: Amin, tatlış babaannem benim.
1: Hayırdır Şerife? Nereye gidiyorsun böyle telaşlı telaşlı?
2: Ay, Maria aradı da onun yanına gidiyorum anne.
1: Maria'nın başına kötü bir şey mi geldi yoksa?
2: Annem. Maria namaza başlamış. Ona bir namaz örtüsüyle seccade götürüyorum.
1: Al. Al bu gül kokulu esansı da ona verirsin.
2: Bunu da poşetin içine koyalım. Maria'ya koca ninen sana esans gönderdi derim.
1: Allah Allah. Koca nineymiş. Ben daha o kadar kocamadım ayol. Size kaç kez söyleyeceğim?
2: Ha anne, ben biraz gecikebilirim. Anlarsın işte, Maria ile kız kıza sohbet ederiz, kahve içeriz dedim.
1: Anladım, anladım ben. Yemekleri ısıtırım. Selma da sofrayı hazırlar.
2: Öyleyse ben çıkıyorum. Hadi Allah'a ısmarladık.

0: Hayırdır hanım? Sabahtan beri oda oda geziyorsun.
1: Sen beni mi takip ediyorsun?
0: Yok. Gazete okurken arada bir başımı kaldırınca senin bir odadan diğer odaya geçtiğini görüyorum da.
1: Tevafukun da böylesin. Başını her kaldırdığında beni görüyorsun, öyle mi?
0: Ha, aynı evin içinde olsan bile torunlarını görmeden yapamıyorsun değil mi?
1: Az ortalıkta görünmeseler özleyiveriyorum hemen.
0: Bilmez miyim ben seni?
2: Dedeciğim, öğle ezanının okunmasına daha ne kadar var?
0: Öğle ezanı mı? Bir buçuk saat var.
2: Ha, daha varmış. Olsun, ben yine de abdestimi alayım da.
0: Hayırdır hanım?
1: Selma düzenli ve sürekli namaz kılmaya karar verdi.
0: Elhamdülillah. Sevgili peygamberimizin de buyurduğu gibi namaz bir nurdur. Sadaka bir burhandır. Yani kanıttır. Sabır bir ışıktır.
1: Yüce Allah içimizden, gönlümüzden, halimizden, beldemizden
0: ve dahi memleketimizden
1: o nuru hiç eksik etmesin.
0: Amin.
3: Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan

sana hisli yürek lazımsa oku onu yazdım iki söz.

sana hisli yürek lazımsa oku onu yazdım, iki söz yazdım.

0: kamu spotu.
1: 1-1-2
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hastalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112-112 Kamu spotu.
7: Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

bilgin ve bilgeler yazıp bırakmasalardı, nereden bilirdik bu hikmetleri? Yazmamış olsalardı yazarlar kitapları, nereden bilebilirdik bizden öncekileri?

Efendimiz bir gün sahabeleriyle birlikte bir kabristana uğradı ve "Esselamu aleyküm ey müminler diyarının sakinleri" diyerek selam verdi. Sonrasında ise "İnşallah biz de size katılacağız. Ancak din kardeşlerimizi dünyada görmüş olmayı çok arzu ederdim" diye ekledi. Bunu duyan onun şerefli arkadaşları "Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil mi?" istediler. Allah Resulü "Siz benim ashabımsınız, kardeşlerimse henüz dünyaya gelmeyenlerdir" buyurdu. Bunun üzerine sahabe-i kiram "Ümmetinden henüz dünyaya gelmeyenleri nasıl tanıyacaksın ey Allah'ın Resulü?" diye sordular. Efendimiz de şöyle dedi: "Bir adamın siyah atlar arasında alınları ve ayakları beyaz atları olsa onları tanımaz mı?" Ashabından "Elbette tanır" cevabını duyan Resul-i Ekrem bunun üzerine onlara "İşte benden sonra gelecek olan kardeşlerim aldıkları abdestten dolayı kıyamet günü abdest azaları parlayarak gelecekler. Ben de onları Kevser havuzu başında karşılayacağım" şeklinde cevap verir.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

0: Kur'an'da dua az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli programı açıkladı. Yıl sonunda enflasyon için %28,4'lük hedefi duyurdu. Yılmaz 2029 yılına kadar enflasyon tahminlerini de paylaştı. Savaşların enflasyon üzerindeki 7 puanlık etkisine dikkat çekti. Gülistan 9 soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan ve Amerika'dan iadesi talep edilen Umut Altaş'ın FBI tarafından 2 gün boyunca sorgulandığı ortaya çıktı. Türkiye'ye gönderilen 34 sayfalık tutanakta Altaş, Gülistan 9'un Mustafa Türkay Soner tarafından araç içerisinde vurularak öldürüldüğünü gördüğünü söyledi. Minikler için ders zili bir hafta erken çaldı. Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası bugün başladı. Bu öğrenciler için hazırlanan rehberlik uygulamalarını da içeren program 11 Eylül'e kadar sürecek. Ayrıca uyum haftası sürecinde kamuda çalışan velilerden biri talep etmesi durumunda 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Trabzon İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası programına katıldı. Hazreti Peygamber'in ümmetine bıraktığı en büyük mirasın güzel ahlak olduğunu belirten Arpaguş, birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verdi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve Eskişehir 27, İstanbul 28, İzmir 35, Antalya 40, Trabzon 24, Erzurum 21, Gaziantep 35 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 43, Medine 44, Kudüs ve Lefkoşa 30, Girne 29, Gümülcine 31 ve Saraybosna 27 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda farklı surelerin içerisinde Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı dualarla karşılaşırız. Hazreti İbrahim bir tevhid peygamberi ve tevhid mücadelesini bir başına veren bir mücadele insanıdır. Ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yapmış olduğu dualar arasında yer alan Şuara suresinin 83, 84 ve 85. ayeti kerimelerini bugün beraberce hatırlamış olacağız. Hazreti İbrahim Aleyhisselam şöyle dua etmiş: Rabbi hebli hukmen ve elhikni bis salihin. Rabbim, bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat. وَجْعَلِّي لِسَانِ صِدْقٍ فِي الْآخِر۪ينَ Arkadan gelecekler içinde iyilikle anılmayı bana nasip eyle. وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ Beni naim cennetine girenlerden eyle. Kıymetli dinleyenler, bakmış olduğumuz bu ayeti kerimelerde Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Yüce Rabbimizden farklı taleplerini görüyoruz. Birincisi, hikmeti istiyor Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Hikmet üzerinde uzunca konuşulabilecek olan bir kavramdır kuşkusuz, ama kısaca hatırlamak gerekirse aklı kullanmak ve aklı kullanmak suretiyle sağlıklı ve doğru sonuçlar elde etmektir. Hikmet en genel anlamıyla bilgi demektir. Felsefenin adının da hikmet olarak ilk dönemde, klasik dönemde anıldığı bilinir, ifade edilir. Bilgi edinme yolları olarak İslam alimleri nakil, akıl ve duyular diye bir bilgi kanallarını bize ifade ederler. Bütün bunlar hikmet terimiyle kuşkusuz ilişkilidir, bağlantılıdır. Hazreti İbrahim Aleyhisselam bütün bunları kullanmak suretiyle, yani aklını, duyu organlarını kullanmak suretiyle Cenab-ı Allah'a ulaşma mücadelesi veriyor, gayreti gösteriyor. Bir çaba ortaya koyuyor ve bunun neticesinde de buna ulaşmış oluyor. Dolayısıyla hikmet, Cenab-ı Allah'ı tanımaya

veya ve onu bilmeye ulaştıran en yegane vasıtayı elde etmektir. Ve Hazreti İbrahim'e bu nasip olmuş oluyor. İşte Hazreti İbrahim bunu ifade ettikten, bunu talep ettikten sonra şu talepte de bulunuyor bir peygamber olarak. Bakın bu bizim için de çok önemli bir dua örneğidir. Beni iyiler arasına kat. Hazreti İbrahim bile bunu talep ediyorsa, biz de hep iyilerden olmayı, iyiler arasına dahil olmayı, onlarla beraber haşrolunmayı talep etmeliyiz. Kuşkusuz bunun için de dünyada iyilerle beraber olmak, iyi insanlarla beraber olmak, sadık insanlarla beraber olmak önemlidir. Rabbimiz bir başka ayeti kerimede bize şunu emrediyor mesela. Ya eyyühellezine amenüttekullah ve kunu ma'assadikin. Ey iman edenler, Allah'tan ittika edin, takva sahibi olun. Emirleri, yasakları konusunda dikkatli ve hassas olun. Bununla kalmayın. Yani siz tek başınıza bunu yaparak bir anlamda kurtuluş mümkün olmayabilir. Ve kunu ma'assadikin. Sadıklarla, sıdk sahibi olan, salih insanlarla, iyi insanlarla, istikamet üzere yaşayan insanlarla beraber olun. İnsanın çevresi kurtuluşu için oldukça önemlidir. Güzel, sağlıklı ve huzurlu bir hayat sürebilmesi için önemlidir. O yüzden bir peygamber olarak Hazreti İbrahim aleyhisselam, bakınız beni salihler arasına kat diyerek dua ediyor. Hem onların arasına katılarak anılmak kuşkusuz, bir sonraki duadan da anladığımız ve öğrendiğimiz üzere, hem de dünyadayken onlarla beraber olmayı arzu etmek bizim de talep edeceğimiz bir hakikat olmalı şüphesiz. İkinci ayeti kerimede yine Hazreti İbrahim aleyhisselam hayırla anılmayı talep ediyor Cenab-ı Allah'tan. Arkadan gelecekler için iyilikle anılmayı nasip eyle diyor. Hazreti İbrahim'in bu duasının Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere baktığımızda kabul olunduğunu görüyoruz. Zira o peygamberlerin babası olan bir insan, Hazreti İsmail'in, Hazreti İshak'ın, yani soyu da istikamet üzere devam eden bir insan, tevhidin öncüsü olan bir insan, salih imanın özünü ve esasını oluşturan tevhid geleneğinin en önemli önderi olarak kabul ediliyor Hazreti İbrahim aleyhisselam. Cenab-ı Allah'ın halili, yani dostu olarak biliniyor Hazreti İbrahim aleyhisselam ve tüm din mensupları tarafından hayırla anılmanın nasip olduğu bir peygamber oluyor. Şimdi biz namazlarımızı kılıyoruz. Namazlarımızın son tahiyyatında arzu edilen, talep edilen insan olarak onun gibi olmayı arzu ediyoruz. Ona verilen nimetlerin verilmesini, onun gibi mübarek olmayı arzu ediyoruz. Allahümme salli, Allahümme barik diye bildiğimiz dualarda Hazreti İbrahim'e duyulan özlem, onun ailesine duyulan özlem vardır ve onlara yapılan dua vardır. Her namazda müminlerin asırlardan beri andığı yüce bir insan olarak Hazreti İbrahim aleyhisselam anılmakta, yad edilmektedir. Kıymetli kardeşlerim, tabii bu amel defterinin öldükten sonra açık olma arzusu, öldükten sonra da kazanabilenlerden olma arzusu önemli. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem malumunuz bu noktada bizleri uyarıp ikaz ediyor. Öldükten sonra amel defterinin kapanacağını, artık bir şeylerin yazılmayacağını, ancak üç şeyin bundan istisna olduğunu, sadaka-i cariye, istifade edilen ilim ve kendisine dua eden hayırlı evladın insanın amel defterinin açık olmasını sağladığı, sağlayacağı bildiriliyor. Hazreti İbrahim'de hepsi var. Bize de hepsi nasip olsun inşallah. Yani amel defterimizi açık tutacak sadaka-i cariyelerimiz olsun. İstifade edilen, insanlara fayda veren bilgiyi, doğru bilgiyi bırakarak bu dünyadan göç edebilmek her birimize nasip olsun. Hayırlı evlatlar, milletin, insanların duasını alan, görüldüğünde, yapıldığında, insanlarla muhatap olunduğunda seni yetiştirenlerden Allah razı olsun duasına mazhar olacağımız hayırlı bir evlat, hayırlı bir neslimiz olsun inşallah. Hazreti İbrahim aleyhisselam da bu üçünün var olduğunu, yani hayırla anılmaya devam edildiğini ne yapmış oluyoruz?

0: mümin nimetlerle dolu olan cenneti arzu etmelidir. Zira o nimetlerin başında Allah'ın rızasını kazanmış olmak vardır. O nimetler arasında cemalullah'la müşerref olmak vardır. O nimetler arasında bizim için sevgililer sevgilisi peygamberimize kavuşmak vardır. Nebilerle beraber olmak, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber olmak vardır. O naim cennetine ermekte. Dolayısıyla cenneti talep etmek, beşeri bir şeyi talep etmek değil, ebedi huzuru ve mutluluğu talep etmek, Cenab-ı Allah'ın rızasını talep etmektir. Çünkü Cenab-ı Allah'ın rızası, memnuniyeti olmadan cennet olmaz. O yüzden Hazreti İbrahim Aleyhisselam bize nasıl dua etmemiz gerektiğini bir anlamda öğretip bizi cenneti arzu etme noktasında da teşvik etmiş oluyor. Rabbim her birimize hikmeti nasip eylesin. Salih insanlar arasına katılabilenlerden eylesin bizleri. Ve ardımızdan hayırla anılacağımız bir ömrü yaşamayı bizlere lütfeylesin ve nihayetinde de bizleri cennetiyle nimetlendirip ödüllendirsin inşallah.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Peygamberimizin ihsan ahlakı ve görünürlük çağında muhsin insan modeli. Doçent Doktor Sema Yılmaz. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Görünürlük çağında insan. İnsanın görülme ihtiyacı doğumla birlikte başlar, gelişimsel süreçte farklılaşarak hayatın sonuna kadar devam eder ve insanın tekamülüne hizmet eder. Yeni doğan önce annesi tarafından görülmek ve onun gözlerinde kendini görmek ister. Böylece benliğine dair ilk izlenimler annesinin gözündeki yansımasıyla oluşmaya başlar. Bebek, annesinin kendisine yönelen bakışlarında kendi değerini okumaya başlar. Adeta onun gözlerinden şu cevabı alır: ben değerli bir varlığım, istenen, beklenen, sevilen, gelişinden hoşnut olunan bir varlığım. Bu göz teması olmadığında bebek kendisini bağlantısız ve boşlukta hisseder, huzursuz olur. 3-4 yaşına geldiğinde görüş alanı genişler, görülme ihtiyacı da artar. Yürümeyi ve konuşmayı öğrenmiş olması ona keşfetme ve soru sorma alanlarını açar. Görülme ihtiyacı sorularının anlaşılması ve cesaretlendirilmesi yönündedir. Gözetilme ihtiyacı da hem korunmak hem de özgür bırakılmak içindir. Ergenliğe ulaştığında sanki etrafındaki her şey, herkes ona bakan bir göz olmuştur. Tüm gözler onun üzerindedir. Tamamen öyle olmasa dahi o öyle hisseder. Arkadaşlarının gözünde, anne babasının gözünde, toplumun gözünde kendisine bir payı arar. Aynı zamanda kendisi üzerinde ve kainat üzerinde bir gözlemci olmaya başlamıştır. Sık sık aynaya bakar, her gün değişen bedenini gözlemler. Onunla barışmaya çalışır, kainatı izler, varlığına aşkın bir sebep arar. Hazreti İbrahim aleyhisselam gibi görüş alanını ve dünyasını genişletmeye çalışır. Yetişkin olunca görülmek biraz anlam değiştirir. Bedenin görülmesi ve düşüncenin anlaşılmasından emeğin görülmesine dönüşür. Yetişkin kendi

merkezinden çıkıp diğerlerine bir şeyler katma, geride kalanlara bir şeyler bırakma çabasındadır. Yetişkin insan bu çabasının fark edilmesini umar. Yaşandığında ise artık görülmemekten, göz ardı edilmekten korkar. Görülmemek onun için unutulmak demektir ki bu da en büyük korkulardan biridir. Dolayısıyla görülme ihtiyacı insanın gelişimsel yolculuğunun doğal bir parçasıdır. İnsan yalnızca fiziksel olarak değil, duyguları, düşünceleri, emeği ve varlığıyla da fark edilmek ister. Sağlıklı koşullarda bu ihtiyaç, bireyin benlik gelişimini, aidiyet duygusunu ve toplumsal ilişkilerini destekler. Ancak görülme ihtiyacı kişinin değerini bütünüyle başkalarının bakışına ve onayına bağladığında farklı bir nitelik kazanır. Bu noktada görülmek, insanın gelişimine hizmet eden bir ihtiyaç olmaktan çıkarak sürekli beslenmesi gereken bir kaygıya dönüşebilir. İnsan hayatının her döneminde karşılaştığımız bu görülme ihtiyacı, günümüzde birçok kişi için bireysel bir ihtiyaç olmaktan çıkıp kolektif bir kaygıya dönüşmüş durumdadır. Modern insan tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar görünür hale gelmiştir. Sosyal medya hesapları, mesleki başarılar, akademik unvanlar ve dijital kimlikler bireyin görünürlüğünü artırırken insanın kendi iç dünyasıyla ilişkisini aynı ölçüde derinleştirmemektedir. Günümüzde insanın temel sorunu görünmemek değil, kendisini, başkasını ve varlığın anlamını görme yetisini kaybetmeye başlamasıdır. 1. Modern psikolojide zirve insan arayışı. İnsan yalnızca görülmek isteyen bir varlık değildir. O aynı zamanda kendisini aşma, anlam arama, daha iyi, daha doğru ve daha güzel olana yönelme potansiyeli taşıyan bir varlıktır. Bu nedenle psikoloji tarihinde birçok kuramcı, insanın ulaşabileceği en yüksek gelişim ve olgunluk düzeyinin ne olduğunu açıklamaya çalışmıştır. Başka bir ifadeyle insanın nasıl biri olması gerektiği sorusu dinlerin olduğu kadar psikolojinin de temel sorularından biri olmuştur. Din psikolojisinin önce isimlerinden Gordon W. Allport, insanın olgunlaşmasını yalnızca bilişsel veya davranışsal gelişimle açıklamamış, dini yönelimin de bu süreçte önemli bir rol oynadığını vurgulamıştır. Ona göre olgun dindarlık, korku, alışkanlık veya toplumsal baskılarla değil, içselleştirilmiş değerler ve bilinçli tercihlerle şekillenir. Olgun dindar birey kendisini, başkalarını ve hayatı daha kapsayıcı bir perspektiften değerlendirebilir. Bu yönüyle Allport'un olgun dindar insan modeli, dinin bireyin ahlaki ve psikolojik gelişimine katkı sağlayabileceğini göstermektedir. Allport, dini inancı durağan bir yapı olarak görmez. Onu yaşam boyu süren kişisel bir olgunlaşma yolculuğu olarak tanımlar. Dindarlığı da bireylerin inançlarını yaşama biçimlerini göz önüne alarak iç güdümlü ve dış güdümlü olmak üzere iki temel yönelime ayırır. Bu yaklaşım kişinin dini motivasyonunun kökenini ve psikolojik yansımalarını anlamayı sağlar. İkinci Dünya Savaşı sonrasında hem kitlesel hem de bireysel olarak insanın değerinin sorgulandığı yıllarda göçmen bir Amerikalı olan Abraham H. Maslow kendini gerçekleştirmiş insan modelini ideal insan modeli olarak tanımladı. Modelinde temel fiziksel ihtiyaçlarını karşılayabilmiş, güvenliğini sağlayabilmiş, yaşadığı toplumla aidiyet kurabilmiş ve doruk deneyimler yaşayan yaratıcı ve üretken insanı tanımlıyordu. Yalnız kalabilme yetisine sahip, insan olmanın taşıdığı potansiyele en üst düzeyde ulaşabilmiş bu insan modeli neredeyse parmakla sayılacak kadar azdı. İdeal insan olmaktan öte neredeyse ütopikti. Bu insan modelinin hiyerarşik ihtiyaçları Maslow'un kişisel hayatında dışlanma, beğenilmeme, hatta şiddete maruz kalma gibi mücadele ettiği ve aşmaya çalıştığı ihtiyaçlarını kapsıyordu. Kendini gerçekleştiren insana varoluşçu bir perspektiften yaklaşan Viktor E. Frankl, insanın temel motivasyonunun haz ya da güç değil, anlam arayışı olduğunu ileri sürmüştür. Toplama kamplarında anne babasını, kardeşini ve hamile eşini kaybeden Frankl, insanın en ağır acılar karşısında bile yaşamı anlamlı kılabilecek bir yönelim taşıdığı sonucuna ulaşmıştır. Acıyı anlama dönüştürebilen en zorlu koşullarda dahi yaşamak için bir neden bulabilen bu insan modeli, bir yönüyle Frankl'ın kendi hayat tecrübesinin

yansımasıdır. Frankl'a göre insanın olgunlaşması yalnızca kendi potansiyelini gerçekleştirmesiyle değil, kendini aşarak daha büyük bir anlam ve amaç uğruna yaşayabilmesiyle mümkündür. Bu nedenle onun ideal insan modeli kendini gerçekleştiren insandan ziyade kendini aşan insandır. Geliştirdiği logoterapi yaklaşımı da insanın yalnızca semptomlarının giderilmesine değil, yaşamının anlamını yeniden keşfetmesine odaklanmıştır. Savaş sonrası dönemde milyonlarca insanın yaşadığı kayıplar, travmalar ve varoluşsal boşluklar düşünüldüğünde, terapi odası giderek insanın yalnızca tedavi aradığı yer değil, anlaşılmak, hayat hikayesini yeniden anlamlandırmak ve varoluşuna yön verecek bir anlam bulmak için başvurduğu bir nevi görülme ihtiyacına karşılık aradığı bir mekana dönüşmüştür. Varoluşçu psikoterapinin önemli temsilcilerinden Erwin D. Yalom, insan gelişimini ölüm, özgürlük, yalnızlık ve anlamsızlık gibi temel varoluşsal gerçeklerle yüzleşme kapasitesi üzerinden değerlendirmiştir. Yalom'a göre psikolojik olgunluk, bu kaygıları inkar etmek yerine onlarla sahici bir şekilde karşılaşabilmeyi gerektirir. Bu süreç insanı daha otantik, daha sorumluluk sahibi ve daha farkında bir yaşama yöneltir. Böylece ideal insan yalnızca başarılı veya uyumlu birey değil, kendi varoluşunun hakikatiyle yüzleşebilen otantik birey haline gelir. Allport'un olgun dindar bireyi, Maslow'un kendini gerçekleştiren insanı, Frankl'ın kendine aşan insanı ve Yalom'un otantik insanı, insanın daha yüksek bir bilinç ve olgunluk düzeyine ulaşabileceğini göstermektedir. Her biri farklı kavramlar kullanmakla birlikte insanın yalnızca biyolojik veya toplumsal bir varlık olmadığını, anlam, değer ve hakikat arayışı taşıyan bir varlık olduğunu kabul etmektedir. Bununla birlikte İslam düşüncesi, insanın kemalini yalnızca psikolojik bütünleşme veya kişisel gelişim çerçevesinde değil, Allah'la kurduğu ilişkinin niteliği üzerinden tanımlamaktadır. Bu bağlamda İslam'ın ideal insan tasavvuru, ihsan kavramında ve bu kavramın somut karşılığı olan muhsin insan modelinde karşılığını bulmaktadır. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
3: Sözü bilenden dinlemeli, bilmeyene söylemeli. Büyüklerden dinlemeli, uygulamaları içinde küçüklere aktarmalı. Çok ve iyi dinlemeli, fakat birer birer, azar azar konuşmalı. Çok konuşmakla bilgin olunmaz, ancak çok dinlemekle bilgin baş köşeye geçebilir, sözü dinlenen birisi olabilir. İnsan dilsiz olursa öğrenebilir, fakat sağır olursa konuşulanlardan bir bilgi edinemez.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli programı açıkladı. Yıl sonunda enflasyon için %28,4'lük hedefi duyurdu. Yılmaz, 2029 yılına kadar enflasyon tahminlerini de paylaştı. Savaşların enflasyon üzerindeki 7 puanlık etkisine dikkat çekti. Gülistan 9 soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan ve Amerika'dan iadesi talep edilen Umut Altaş'ın FBI tarafından 2 gün boyunca sorgulandığı ortaya çıktı. Türkiye'ye gönderilen 34 sayfalık tutanakta Altaş, Gülistan 9'un Mustafa Türkay Soner tarafından araç içerisinde vurularak öldürüldüğünü gördüğünü söyledi. Minikler için dersleri bir hafta erken çaldı. Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası bugün başladı. Bu öğrenciler için hazırlanan rehberlik uygulamalarını da içeren program 11 Eylül'e kadar sürecek. Ayrıca uyum haftası sürecinde kamuda çalışan velilerden biri talep etmesi durumunda 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Trabzon İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası programına katıldı. Hazreti Peygamber'in ümmetine bıraktığı en büyük mirasın güzel ahlak olduğunu belirten Arpaguş, birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verdi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve Eskişehir 27, İstanbul 28, İzmir 35, Antalya 40, Trabzon 24, Erzurum 21, Gaziantep 35 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 43, Medine 44, Kudüs ve Lefkoşa 30, Girne 29, Gümülcine 31 ve Saraybosna 27 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Merhabalar aziz dinleyenlerim. Yeni bir Bağımlılıktan Özgürlüğe programında birlikteyiz. Bu programda bağlılıklarımızı hatırlamak, onlara daha sıkı bir şekilde tutunmak için bağımlılıkları konuşuyoruz. Ancak bağımlılık patolojik bir durum, bir sorun alanı ve bugün modern insanın, modern hayatın çok kronik sorunlarından bir tanesi olmaya gün geçtikçe maalesef daha çok devam ediyor. Peki bağımlılık nasıl oluşuyor? Bağımlılık yapıcı maddeler neler? Bağımlılık belirtileri nelerdir? Bunlarla ilgili konuşuyoruz. Bugün çok uzun yıllar bağımlılık sorununun bir ahlaki sorun olduğunu, iradesizlik sonucu ortaya çıktığını, hatta kişilik zafiyetinin bir sonucu olduğunu düşündük bizler. Ve madde bağımlılarının zayıf karakterli ve kötü insanlar oldukları, ahlaklı yaşam sürdürmekte, davranışlarını kontrol etmekte isteksiz olduklarını düşündük. Ve sürekli aslında onları dışladık. Oysa hem sinir bilim hem de davranışsal bilimdeki son gelişmeler, madde kötüye kullanımı ve bağımlılığı konusundaki bu anlayışın, bu yerleşik anlayışın doğru olmadığını bize hatırlatıyor ve bunu kanıtlayan sonuçlar ortaya çıkartıyor. Tabii bugün gelinen noktada bağımlılıkların iyileşme ve yeniden nüksetmelerle seyreden kronik bir beyin hastalığı olduğu kabul ediliyor. Demek ki bağımlılık, kıymetli dinleyenlerim, iyileşmeye doğru meyledebiliyor ancak ilk fırsatta yeniden ortaya çıkan kronik bir beyin hastalığı olabiliyor. Yine bu gözle baktığımızda bağımlılıklara tıpkı şeker hastalığı, kalp hastalığı, astım, şizofreni ya da demans gibi ilaç tedavileri ve koruyucu önlemler ile durdurulabilen ancak tamamen iyileşmeyen hastalıklar olarak değerlendiriyoruz. Bağımlılıkta önemli bir kavram var. Bu kavram ödül yolağı kavramı ve biz bilimsel çalışmalarda bilinen tüm bağımlılık maddelerinin beyin üzerindeki etkilerini, sinir hücrelerinin ürettiği moleküllerin salınımını değiştirerek ortaya çıkardıklarını görüyoruz. Tabii moleküler düzeyde meydana gelen bir takım değişimler, maddenin etkilerinin ortaya çıkmasını yani bir takım maddelerin peşi sıra kullanılan maddelerin ani olarak azaltılması veya kesilmesiyle ortaya çıkan bir takım mahrumiyet bulgularını ortaya koyuyor. Ve bağımlılık davranışının ortaya çıkmasının temel nedeni bu belirtiler olarak kabul ediliyor ve ne yazık ki bu değişimler hangi tedavi uygulanırsa uygulansın tamamen geriye döndürülemiyor. Yani bağımlılıkla ilgili fiziksel sorun alanı ortaya çıktığında onu tekrar beyni eski haline döndürmek bir hayli zor. Ve beyinde yer alan ödül sistemindeki dopamin deşarjlarının haz verici etkisi olduğunu ve haz alınan davranışı yineleme konusunda organizmayı yönlendirdiğini biliyoruz. Söz gelimi kişinin sevdiği takımın maç kazanması, uzun süreli aç kalan bir kimsenin yemek yemesi ya da uzun süre susuzluk çeken birinin su içmesi gibi ödül sistemindeki dopamin aktivitesini artıran bir takım faaliyetler gittikçe bu alandaki mekanizmanın işler kazanmasını ve pekişmesini beraberinde getiriyor. Aziz dinleyenler, madde kullanan kişilerde bu ödül bölgesindeki çok hızlı ve yüksek miktarda dopamin artışının ortaya çıktığını, bu durumun madde kullanma davranışını pekiştirdiğini biliyoruz. Yine bu değişimlerin kalıcı değişimler olduğu saptanmış. Madde ya da alkol kullanarak hızlı bir biçimde keyif elde etmeye alışan beyin, daha önce zevk alarak yaptığı aktivitelerden, bir takım faaliyetlerden artık zevk alamaz hale geliyor. Peki insanlar neden madde kullanmayı deniyorlar? Onlara madde kullanma konusunda hangi faktörler etki ediyor ve neden bu bağımlılık devamlılık döngüsü içerisinde devam ediyor derseniz ne söyleyebiliriz? Aziz dinleyenlerim, bağımlılık yapan maddeleri kullanmaya ilişkin ilk denemelerin genellikle merak sonucunda ortaya çıktığını biliyoruz. Yani merak duygusu burada çok önemli bir etken. Yine bu merak yeni yaşantıları deneyimleme ya da mevcut ruhsal sıkıntılardan kurtulma isteğinden kaynaklanıyor olabilir. Genellikle de böyle. Nedeni ne olursa olsun madde kullanımıyla ortaya çıkan iyi hissetme hali ve heyecanı bireyin bu eylemi tekrarlama, kendini diğer insanlardan farklı hissetme halini pekiştirebiliyor. Ve tekrarlayan madde kullanımıyla ortaya çıkan ve kalıcı değişimler meydana getiren bir takım durumlar, madde kullanımı azaltıldığında ya da aniden kesildiğinde yoksunluk bulgularının ortaya çıkmasına neden oluyor. Ve elbette uzun süren madde kullanımlarında rahatsız edici yoksunluk bulgularının giderilmesi için yeniden madde kullanma tek çözüm yolu haline geliyor. En azından kişi böyle hissediyor. Yani madde kullandığımda bu yoksunluk, bu mahrumiyet hissinden, duygusundan uzaklaşabilirim diye düşünüyor. Bu bir döngü aziz dinleyenlerim. Daha önceki programlarda çokça ifade etmeye çalıştığım gibi. Evet, bu kısır döngüyü kırmaksa bir süre sonra çok güçlü bir irade gerektiriyor. Kısacası madde kullanmanın ilk denemelerinde haz alma öncelikli efendim nedenler öne çıkarken, uzun süre ve yoğun madde kullanımı sonrası haz almaktan daha çok yoksunluk bulgularının giderilmesi asıl neden haline geliyor. Yani ilk hazla başlıyor ama daha sonra bir boşluk, bir yoksunluk hissi ve bunların giderilmesi asıl nedene dönüşebiliyor. Evet aziz dinleyenlerim, bugün bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan pek çok şeyin arkasında da aslında bağımlılığın bu ödül yola dediğimiz ödüllendirme ile beyin arasındaki bu yanlış korelasyona dair bir takım çalışmalar yatıyor. Ve biz her geçen gün madde bağımlılığıyla mücadele konusunda bireysel irade kadar sosyal farkındalığı, özellikle farklı kesimlerin, farklı toplum kesimlerinin, farklı kategorilerde efendim meselenin farkında olan insanların daha çok rol üstlenmesine ihtiyaç duyuyoruz. Evet, bugün de bağımlılıkla mücadelede ödül yolağının kişiyi nasıl bağımlılık yapıcı bir etken olarak bağımlılık yapıcı maddeye yönlendirdiğini konuştuk. Hepinize bağımlılıktan uzak, bağlılıklara daha çok tutunduğunuz, bağlılıklarla hayata daha güçlü bir şekilde baktığınız bir gelecek diliyorum. Sağlık ve esenlik diliyorum. Lütfen bağımlılıklardan uzak kalın. Bağlılıklarınıza, özellikle yakın çevrenizdeki insanlara, gerçek hayat bağlarına daha çok tutunun ve her şeyden önemlisi hayatın geçiciliğini, kalıcı olanın değerli yaşamak olduğunu ve değerli insanlarla birlikte onların değerleriyle hayata tutunmak olduğunu unutmayın. Kendinize, özellikle kendi sağlığınıza özen gösterin ki çevrenizdeki insanlar da sizinle olmaktan, size destek olmaktan mutlu olsunlar. Allah'a emanet olun, sağlıkla, esenlikle, Cenab-ı Hakk'a bağlılıkla kalın aziz dinleyenlerim. Hoşça kalın.
1: Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Ben Deniz Mustafa Mirza. Diyanet Radyo'da kitaplarla olan yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü yol arkadaşımız Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları'ndan ve Muhammed Fuat Abdülbaki'nin derlediği iki ciltlik eser Buhari ve Müslim'den İnci Mercan Hadisler. Klasik literatürdeki adıyla El-Lü'lü'ü vel-Mercan. Genel itibarıyla Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem mübarek sözlerini tavsiye, emir ve yasaklarını ihtiva eden hadis, İslami ilimlerin içerisinde çok önemli bir yer tutar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zatını, din anlayışını, yaşayışını ve sünnetini öğreten hadisler sayesinde yüce kitabımız Kur'an'da hiç bahsedilmeyen ve yer yer temas edilse de hakkında detaylı bilgi verilmeyen hususlar hakkında bilgi sahibi de oluruz. Mesela ahiret ve kabir hayatı, yeniden dirilme, mahşer, hesap, mizan, cennet ve cehennem hayatı gibi mevzular hakkında detaylı bilgileri hadislerden öğreniyoruz. Yine hadisi şerifler muhteva olarak güzel ahlak, maneviyatımızı olgunlaştıracak kurallar, düzenli ve huzurlu bir aile hayatı, sosyal hayatı ve ticari münasebetleri düzenleyen hükümler gibi içtimai meselelerde bizi aydınlatır. Böylece hadisler, inanç konularından ibadet hayatına, hak hukuktan ahlaka kadar uzanan geniş bir çerçevede, Kur'an'ın uygulamalı halini açıklamalı olarak bütün insanlığa sunan bereketli metinlerdir. Nitekim Hazreti Peygamber'in sallallahu

0: aleyhi ve sellem sözleri ve hayatı Kur'an'ın tefsiri gibidir. Saadet asrında yaşanan ve oradan sonsuza uzanan, Hira'dan yeryüzünün tamamına ve tüm zamanlara yayılan nebevi örnekliğin remzidir hadisler. Hadis-i şerifler ve hadis ilmi, İslam tarihi boyunca Müslüman gönüllerde hep kıymet görmüştür. Hadislerin muhtevası kadar önemli olan bir diğer husus da şudur ki, hadis metinlerini nakleden kişilerin, yani ravilerin incelenmesi, güvenilirlik derecelerinin araştırılması, hadis naklinde zayıf ve yetersiz olanların tespit edilerek rivayetlerine tedbir alınmasıysa muhaddislerin ana gayesi olmuştur. Zamanla ravilerin güvenilirlik derecesine göre hadislerde sıhhat kategorileri belirlenmiş, bu sınıflandırmalara göre de hadis metinlerinin derlendiği eserler kaleme alınmıştır. Sıhhat derecelerine göre hadisler, sahih hadis, hasen hadis, zayıf hadis gibi isimlendirilmiş. İslami literatürde sahih hadis dendiğinde ise akla gelen iki büyük isim, Muhammed bin el-Buhari ile İmam Müslim el-Kuşeyri. Bu iki büyük alimin Es-Sahih adlı eserleri, İslam alimleri tarafından hadis kitaplarının en güvenilir ve en sağlam olanları olarak kabul edilir. Kısaca Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim olarak adlandırılan ve yaklaşık 7500'er sahih hadisi ihtiva eden bu iki önemli eserin üzerinde ittifak ettiği hadisler, müttefekun aleyh olarak bilinir. Yani üzerinde ittifak edilen, ortak rivayet edilen hadisler. Bugün Kitap Ayracı'nda konuk ettiğimiz Mısırlı ilim adamı ve hadisçi Muhammed Fuat Abdülbaki'nin derlediği Buhari ve Müslim'den İnci Mercan hadisler, yani El-Lü'lü'ü vel Mercan isimli eser de işte bu müttefekun aleyh hadisleri bir araya getirmeyi amaçlıyor. Bu eser daha önce birçok kez tercüme edildi, bazen tek cilt olarak, bazen birkaç cilt halinde basıldı. Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarının iki ciltlik bu baskısı, daha önce yapılan tercümelerin aksine, çeviri esnasında aşırı uzun cümlelerden ve gereksiz kelime kullanımından kaçınılarak büyük bir titizlikle hazırlanmış. Metinlerin anlaşılır ve açıklayıcı olmasına büyük önem verilmiş ve eserin tercümesi 4 kişilik ehil bir heyet tarafından gerçekleşmiş. Tabii iş tercümeyle de bitmiyor. Arkasında çok büyük bir emek var. Gerek Arapça gerekse Türkçe metinlerin tasih ve son okumalarında, ilmi ve edebi redaksiyon işlerinde epeyce hatırı sayılır bir ekibin emeği söz konusu. İçerikten kısaca söz edecek olursak, ilk ciltte biyografiler, müellifin ön sözü ve kitabın yazımında benimsenen yöntem gibi başlıklardan sonra iman, temizlik, bayram namazları, zekat, oruç, itikaf ve hac gibi ahlaki ve ameli başlıklar altında sahih hadislere yer verilmiş. İkinci ciltte ise alışveriş, vasiyet, yargı kararları, adab ve selam gibi başlıklar altında içtimai hayata dair sahih hadisler yer alıyor. İslami ilimler alanında önemli bir yeri olan ve modern dönemin hatırı sayılır kaynak eseri olan Muhammed Fuat Abdülbaki'nin bu kıymetli eserini böylesine titiz bir çalışmayla okura kazandıran bütün ekibe şükranla. Sevgili dinleyenler, Kitap Ayracı programının bu bölümünde Türkiye Diyanet Vakfı yayınları arasında yerini alan iki ciltlik Buhari ve Müslim'den İnci Mercan Hadisler isimli eseri konuk ettik. İslami ilimlerin ve hadis ilminin bereketli dünyasına önemli katkılar sunan bu kıymetli çalışmayı, okurların ve siz kıymetli dinleyicilerimizin zevk-i selimine emanet eder, herkese bereketli okumalar dilerim. Başka kitaplar, başka yolculuklarda tekrar birlikte olabilmek temenni ve duasıyla. Kitaplarla kalın, hoşça kalın.
1: Kitap Ayracı. Hazırlayan ve sunan Mustafa Mirza Demir.

0: Kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.
2: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
3: Dünya malı acı su gibidir. İnsan bir türlü kanamaz. İçtikçe içesi gelir. Dünya bir seraptır. Elini uzatırsan kaçar.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Gözünü kapayınca nuru göremez olursun da içine bir huzursuzluk çöker, canın sıkılır. Göz, güneşin nurundan ayrı düşmeye nasıl sabreder? Gözünü yumunca canın kopuyormuş gibi bir ızdıraba düşersin. Gözün, gündüzün nurundan ayrılmaya sabrı yoktur. Senin üzüntün, sıkıntın, gündüz nuruna çabucak kavuşmak isteyen göz nurunun özleminden ileri gelir. Gözün açıkken içine bir üzüntü çöker de üzülür perişan olursan, bilmiş ol ki gönül gözün kapalıdır. Onu aç ki gamdan, elemden kurtulasın. Çektiğin sıkıntıyı, ızdırabı, gönlünün iki gözünün de kapalı olduğundan bil. Çünkü gönül gözü, kıyasa sığmaz sonsuz nur aramaktadır. İki baş gözünü kapayınca, az bir zaman nurdan ayrı düştüğünde üzülüyorsun da, bu yüzden hemen gözlerini açıyorsun. O sonsuz olan gönül gözünün iki nuru olan akıl ve basiret nurundan mahrum kalmak da seni perişan etmektedir. Kendine gel de onları koru.

0: Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılırım evim.
0: Reklam.
2: Kurtarıcı kurallar az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
3: İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli programı açıkladı. Yıl sonunda enflasyon için %28,4'lük hedefi duyurdu. Yılmaz 2029 yılına kadar enflasyon tahminlerini de paylaştı. Savaşların enflasyon üzerindeki 7 puanlık etkisine dikkat çekti. Gülistan doku soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan ve Amerika'dan iadesi talep edilen Umut Altaş'ın FBI tarafından 2 gün boyunca sorgulandığı ortaya çıktı. Türkiye'ye gönderilen 34 sayfalık tutanakta Altaş, Gülistan dokunun Mustafa Türkay Soner tarafından araç içerisinde vurularak öldürüldüğünü gördüğünü söyledi. Minikler için ders zili bir hafta erken çaldı. Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası bugün başladı. Bu öğrenciler için hazırlanan rehberlik uygulamalarını da içeren program 11 Eylül'e kadar sürecek. Ayrıca uyum haftası sürecinde kamuda çalışan velilerden biri talep etmesi durumunda 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safiye Arpaguş, Trabzon İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası programına katıldı. Hazreti Peygamber'in ümmetine bıraktığı en büyük mirasın güzel ahlak olduğunu belirten Arpaguş, birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verdi.
2: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve Eskişehir 27, İstanbul 28, İzmir 35, Antalya 40, Trabzon 24, Erzurum 21, Gaziantep 35 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 43, Medine 44, Kudüs ve Lefkoşa 30, Girne 29, Gümülcine 31 ve Saraybosna 27 derece.
2: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

Terapiye aldanma. Kalbimizin huzura kavuşması çoğu zaman görünür durumun ötesinde görünmeyen bir başka hakikat olduğunu kavramaktan geçer. İnsanlar çoğu zaman görüntüye aldanarak çabuk karar verebilir, yargıda bulunabilirler. Ancak bir zaman sonra bu yargılarının ve kararlarının yanlış olduğunu anlarlar. Kimi zaman iş işten geçmiş olur, kimi zamansa fırsat kaçmamış olur. Görüntüye aldanmamak için daima göz önünde bulundurmamız gereken dört ilke bulunmaktadır. 1. Seni Rabbine döndüren musibet, Rabbinden alıkoyan nimetten hayırlıdır. 2. Hayırlı işlerde yorulmak, şerli yollarda dinlenmekten iyidir. 3. Helalinden az kazanç, haramdan gelen bol kazançtan bereketlidir. 4. Haddini bilmeni sağlayan sürçme, kibre yönlendiren amelden yeğidir. Kısaca açıklayalım. Yüce Rabbimiz tüm insanların huzur ve mutluluğunu, kurtuluşunu ister. Bu sebeple her insana kendini hatırlatacak mesajlar gönderir. Kalpleri diri olanlar, Rablerinden gelen bu mesajları fark eder ve gerekeni yaparlar. Söz gelimi cep telefonu titreşimde olur da gelen mesajları titreyerek belli eder ya, işte öyle. Kalpleri gaflet içinde olanlarsa telefonunu tamamen sessize almış kimseler gibidir. Mesajlar gelir de kişi bunun farkına bile varmaz. Ne ses çıkar ne titreşim. Musibetler kimi zaman Rabbimizin bizleri kendisine döndürmek, acizliğimizi bize anlatmak için gönderdiği hatırlatıcı mesajlardır. Yanlış yoldaysak bu musibetler bize uyarıda bulunur, tövbe etmemizi sağlar, kendimize çeki düzen vermemize yardım eder. Nimetler de Rabbimizin mesajlarıdır. Kalbi diri olanlar bu nimetleri şükür vaktim geldi diye düşünerek şükür mesajı olarak algılar. Kalbi gaflet içinde olanlarsa nimetleri elde edince onlara dalıp nefsini tatmin ardına düşer, Rabbinden yüz çevirir. İşte bize Rabbimizi hatırlatan, ona döndüren bir musibet, nefsimizin hazzını tatmine yönlendiren, Rabbimizi unutturan nimetten daha hayırlıdır. Gelelim ikinci meseleye. Gerek ibadetler, gerekse bunun dışındaki hayır ve hasenat faaliyetleri çalışmayı, yorulmayı gerektirir. Bunlar fedakarlık isteyen işlerdir. Kimi zaman vaktinden, kimi zaman parandan, kimi zamansa güç ve enerjinden harcarsın. Hayırlı faaliyetler peşinde yorulmak, şerli, haram, günah olan bir şekilde dinlenmekten ya da günah olmasa bile yan gelip yatarak keyif çatmaktan elbette daha hayırlıdır. Rabbimiz bu sebeple ayette o halde önemli bir işi bitirince hemen diğerine koyul buyuruyor. Üçüncü mesele, helalinden az kazanç, haramdan gelen bol kazançtan bereketlidir. Bereket sayılara, hesap makinesine sığmaz. Helal haram sınırlarına riayet ederek, kırmızı çizgileri gözeterek, kul hakkına riayet ederek, kimseyi kırmadan, dökmeden, yalan söylemeden elde ettiğiniz az kazanç, bunları yok sayarak elde ettiğiniz çok kazançtan daha çok huzur, refah, mutluluk verir. Helal kazanç peşinde bedeniniz yorulsa da ruhunuz, kalbiniz, vicdanınız rahattır. Haram kazanç elde edip keyif çatarak bedeninizi dinlendirseniz bile ruhunuz, kalbiniz ve henüz ölmediyse vicdanınız rahatsızdır. Dördüncü mesele. Peygamberler dışındaki hiçbir insan masum, günahsız, hatasız değildir. Hal böyle olunca kimi zaman bilerek, kimi zaman bilmeksizin hatalar işleriz. Hata işleyenlerin en hayırlıları tövbe edenlerdir. Bir kimse düşünelim ki ibadetlerini yapmamış ya da dinin haram kıldığı içki, kumar gibi bir haramı işlemiş. Sonrasında pişman olmuş, Rabbine dönmüş. Artık kurallara titizlikle uyuyor. Bir başka kimse ise hayır hasenat yapıyor, günahtan uzak durmaya çalışıyor ama kendini büyük görüyor, kendini beğeniyor. Bu kimsenin ayağının kayması yakındır. Duamız, Rabbimiz nimetleri bir mesaj olarak algılayıp şükretmeyi, musibetleri bir mesaj olarak algılayıp sabretmeyi, hayırlı işler peşinde yorulmayı,
helal yoldan kazanç sağlamayı ve bir hata ettiğimizde tövbe ederek onun dergahına hemen dönüş yapmayı bizlere nasip eylesin.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları'ndan çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.

Asya'nın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı, kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey. Özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi Diyanet Radyo'dan muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Kıymetli dostlar, ziyaret ettiğimiz Ulu Camiler silsilesine bir yenisini daha dahil ediyoruz. Ve sizlerle birlikte İzmir'in Bergama ilçesinde bulunan Bergama Ulu Camii'ne doğru yola çıkıyoruz. Kıymetli dostlar, İzmir'in Bergama ilçesindeki Cami-i Şerif, Hicri 801, Miladi 1398 ila 1399 yıllarında Osmanlı sultanlarından Sultan Yıldırım Bayezid tarafından inşa ettirilmiş olup Yıldırım Camii diye de bilinen bir muhteşem yapıdır. 20. yüzyılın başında bakımsız durumdaki yapı 1905 yılında bir onarım geçirmiştir. Sultan II. Abdülhamit Han'ın fermanı üzerine. Bazı araştırmacılar bu onarımlarda Cami-i Şerif'in üç cephesinin eski temelleri üzerine arka cephesinin ise genişletilerek onarıldığını düşünmekte. Bu esnada yıkık olan minare de onarılmış efendim. 1949 yılında yıkılan minare 1956 yılında tekrar ele alınmış ve 1970 ila 1971 yıllarında yapılan onarımlar sırasında tamamen yıkılarak yeniden inşa ettirilmiş. Ayrıca Cami-i Şerif'in şadırvanı da 1949 yılından sonra eklenmiş. Kıymetli dostlar, kesme taş ve kaba yontu taşla inşa edilen yapının kasnaklarında taş ve tuğla almaşık örgü, cephelerde yer yer devşirme malzeme kullanılmış. Aydınlatmanın beden duvarları ve kasnak üzerine açılan pencerelerle sağlandığı yapıda iki sıralı pencere düzeni görülmekte. Kuzey ve güney cephelerinde üçgen alınlıklı olan yapının cepheleri üstte profilli bir silme ile sonlanmakta. Üstte orta aksta sekizgen kasnaklar üzerine oturan kubbelerle, yan akslarda ise eğimli çatı ile örtülü. Kuzey ve batı cephesinde birer kapısı bulunan Cami-i Şerif'in taç kapısı, kuzey cephesinin ortasında yer almakta. Silmelerin meydana getirdiği dikdörtgen bir çerçeve içine alınan giriş mermerden basık kemerli şeklinde tezyin ve dizayn edilmiş. Kemerin üzerinde bitkisel ve geometrik bezemeli lento ve bunun üzerinde içinde 3 satırlık inşa kitabesi mevcut, sivri kemerli alınlık ve nihayetinde buradaki bütünlük gözümüze çarpmakta. Batı yönündeki diğer kapı sivri kemer altında dikdörtgen açıklıklı. Kareye yakın dikdörtgen planlı cami mihraba dik 3 neflidir ve 9 birim halinde ele alınmıştır. Birimlerin üzeri orta aksta birbirine sivri kemerlerle bağlı 4 ayak üzerine oturan sekizgen kasnaklı 3 kubbe ile örtülüdür. Ortadaki kubbe 8 dilimli olup kubbelere geçiş pandatiflerle sağlanmıştır. Yanlar yuvarlak kemerlerle desteklenen beşik tonozlarla örtülüdür. İkinci sıra pencerelerin altında bütün yapıyı dolanan profilli bir korniş bulunmaktadır. Aynı düzenleme üst örtüyü taşıyan ayaklar üzerinde de kullanılmış efendim. Ayaklar dışında yapının içi sıvalıdır. Harimin kuzeyindeki mahfil tamirler sırasında yeniden yapılmıştır. Kıymetli dostlar, yapının alçı mihrabı dikdörtgen çerçeve içerisinde mukarnaslı kavsaraya sahiptir. Kavsaranın çevresi geometrik ve bitkisel bezemelidir. Bu süslemelerin dışında mihrabın iki yanında kufi bir yazı kuşağı görülmektedir. Cami-i Şerif'in minberi mermerdir. Süsleme açısından sade olan minberin yan aynası

bezemesizdir ve korkulukları geometrik geçmelerden meydana gelen kompozisyona sahiptir. Şerefe altı mukarnaslı olan minare alt kısmında silindirik, üstte konik biçimde devam eden külahla sonlanmaktadır. Şerefe altı mukarnaslı olan minare alt kısmında silindirik, üstte konik biçimde devam eden külahla sonlanmaktadır. Kıymetli dostlar, mermer su hazinesi üzerinde görülen yazılar Bergamalı şair Aşkî Efendi'ye aittir. Bergama Ulu Camii Şerifi mihraba dik üç nefli ve çok birimli planı ile bu grubun son örneklerinden bir tanesidir. Efendim, Bergama kendi nevi şahsına münhasır bir coğrafyada ve coğrafyanın özelliklerini oradaki insanların ruh haline sirayet ettirmiş bir beldemiz, bir ilçemizdir. Oradaki maneviyat ve huzuru tabiri caiz ise bütün ihtişamıyla kendi bünyesinde barındırmaktadır Ulu Cami-i Şerif. Ve nihayetinde günümüzde önceki ilk yapısına sadık olarak yapılmaya gayret edilmiş olan halinde ibadet ve taatin de zevki şüphesiz ziyadedir. Cenab-ı Allah bu ve buna benzer yapılarda, Cami-i Şerif ve Ulu Camilerde ibadet ve taat edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Hepinizi Tarih ve Mekan programından Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum efendim. Hoşçakalın.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin, selam edin ayeti indiği zaman Efendimizin kumandanlarından Beşir bin Sa'd Efendimiz'e, ey Allah'ın Resulü, Allah bize sana salat ve selam etmemizi emretti. Sana nasıl selam vereceğimizi biliyoruz. Ancak sana nasıl salat getireceğiz diye sorar. Bu soru üzerine Efendimiz o kadar susar ki orada bulunanlar içlerinden keşke bu soruyu hiç sormasaydı diye geçirirler. Uzun bir süre sessiz kaldıktan sonra Efendimiz kendisine nasıl salat getireceğini soran sahabilerine namazdan sonra okuduğumuz salli ve barik dualarını öğretir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

aşkın bahrına dalmayan, canını feda kılmayan, senin cemalin görmeyen,

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı

0: Sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
1: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Kamu spotu.
4: Diyanet takvimi.
5: Diyanet takviminden merhaba. Bugün 7 Eylül 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 25 Rebiülevvel 1448. Rumi takvime göre 25 Ağustos 1442. Tarihte bugün. Osmanlı Devleti'nin 10. Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın vefatı. 1566. Arka sayfa. Günün konusu. Müminlerin anneleri. Müminlerin anneleri ifadesi, peygamberin müminlere kendi canından daha yakın olduğunu, eşlerinin de müminlerin anneleri olduğunu belirten ayete dayanmaktadır. Ahzab suresi 6. ayet. Müminlerin annelerine has hükümler söz konusudur. Kur'an-ı Kerim'de onların diğer kadınlardan farklı olduğu belirtilerek bu konumlarına uygun biçimde davranmaları emredilmiş, günahlarına ve sevaplarına iki kat karşılık verileceği bildirilmiştir. Tahyir ayetiyle dünya hayatının nimetleri ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arasında bir tercih yapmaları istenmiş, neticede hepsi onun yanında kalmayı tercih etmiştir. Resul-i Ekrem'in hanımlarının evlerine izinsiz girilmesi yasaklanmış, kendilerine ancak perde arkasından soru sorulmasına izin verilmiştir. Resulullah'ın eşlerinin özellikle tebliğde ve kadınların eğitiminde büyük hizmetleri olmuştur. Aile içindeki hayat ve kadınlara mahsus durumlarla ilgili sünnetlerin çoğu Hazreti Peygamber'in hanımlarıyla ulaşmıştır.

0: Bir hadis. Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de aileme karşı en hayırlı olanınızım. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Haberler az sonra. Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

bilgin ve bilgeler yazıp bırakmasalardı, nereden bilirdik bu hikmetleri? Yazmamış olsalardı yazarlar kitapları, nereden bilebilirdik bizden öncekileri?

Gençler Soruyor az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli programı açıkladı. Yıl sonunda enflasyon için %28,4'lük hedefi duyurdu. Yılmaz, 2029 yılına kadar enflasyon tahminlerini de paylaştı. Savaşların enflasyon üzerindeki 7 puanlık etkisine dikkat çekti. Gülistan Doku soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan ve Amerika'dan iadesi talep edilen Umut Altaş'ın FBI

0: tarafından 2 gün boyunca sorgulandığı ortaya çıktı. Türkiye'ye gönderilen 34 sayfalık tutanakta Altaş, Gülistan Doku'nun Mustafa Türkay Soner tarafından araç içerisinde vurularak öldürüldüğünü gördüğünü söyledi. Minikler için dersleri bir hafta erken çaldı. Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası bugün başladı. Bu öğrenciler için hazırlanan rehberlik uygulamalarını da içeren program 11 Eylül'e kadar sürecek. Ayrıca uyum haftası sürecinde kamuda çalışan velilerden biri talep etmesi durumunda 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Trabzon İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası programına katıldı. Hazreti Peygamber'in ümmetine bıraktığı en büyük mirasın güzel ahlak olduğunu belirten Arpaguş, birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verdi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve Eskişehir 27, İstanbul 28, İzmir 35, Antalya 40, Trabzon 24, Erzurum 21, Gaziantep 35 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 43, Medine 44, Kudüs ve Lefkoşa 30, Girne 29, Gümülcine 31 ve Saraybosna 27 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.
1: Hanımlar beyler, sevgili gençler, sizlerin sorularıyla çıktık yola ve yol almaya devam ediyoruz. Sorulan sorulara verilen cevaplar belki de sorandan çok duyana tesir etti, kim bilir. Siz de sorularınızı zihninizde saklamak yerine bize gönderin. Nasıl bir hayra vesile olacaksınız bilinmez. Sorularınız için bilgi@diyanetradyo.com e-posta adresini kullanabilirsiniz. Sizin temsilciniz ben Selman Tuna. Sizin adınıza sorularınızı sormak için hazırım. Sizden gelen soruları cevaplamak, hissiyatınıza tercüman olmak üzere Başkanlık Müşaviri Doktor Sayın Ulvi Ata Hocam da hazırlar. Hocam nasılsınız?
2: Elhamdülillah Selman Bey kardeşim, sizler iyisiniz.
1: Çok şükür iyiyiz, iyiceyiz. Şöyle bir sual var, denmiş ki hocam bana kızmazsanız bir sorum olacak. Son zamanlarda TT olan bir kavram var. Doom spending. Türkçe olarak söylemem gerekirse kıyamet harcaması. Hocam insanlar o kadar acayip harcıyorlar ki sanki kıyamet kopacakmış da son alışverişlerini yapıyor gibi. Habire harcıyorlar. Görüyoruz, etrafımızda tanık oluyoruz. Ya da bu ifadeyle başka şeyler de mi tanımlanıyor, hatırlatılıyor? Buyursunlar hocam lütfen.
2: Yani dostumuz bize kızmazsanız demiş ama nasıl kızarız biz ona? Ancak saygı duyarız, severiz. Allah ondan razı olsun.
1: Amin.
2: Çünkü sorusunu bize emanet ediyor. Bize değer veriyor. Bizi kale alıyor. O yüzden lütfen çekinmesinler. Bize sorularını göndersinler. Dilimizin döndüğünce biz de hasbihal ediyoruz. Her şeyi bildiğimizi iddia etmiyoruz. Beraber öğreniyoruz. Ben de doğrusu oldum olası bu harcama konusuna dikkat ederim. Tasarruf nedir, israf nedir, ihtiyaç nedir, insanlar niye alırlar, niye harcarlar. Bizde küçüklüğümden itibaren de aile büyüklerim kazanmaktan daha çok harcamak önemlidir. Harcamayı nasıl yaptığınız önemlidir gibilerden bize yapılan nasihatler de hep kulağımıza küpe olmuştur. Doğrusu bu arkadaşımızın söylediği Türkçe'ye de kıyamet harcaması diye çevrilen furya benim de dikkatimi çekmiştir. Konu hakkında biraz araştırma yaptığımda böylesi çılgınca harcama yapmayı gelecekten umutsuz olanların tasarruf etmek, para biriktirmek yerine anı yaşamak için lüks tüketime, alışverişe yönelmesi şeklinde tarif edildiğine rastladım okuduğum metinlerde. Bu tür salgın halinde yayılan çılgınlıklar belki bazı batılı ülkelerde ortaya çıkıyor olsa da sınır tanımıyor. Göz açıp kapayıncaya kadar
1: evet,
2: dünyayı sarıyor. Özellikle ülkemizde de ciddi etkili olduğunu söyleyebiliriz. Selman Bey, malum zaman zaman değindiğimiz bir husus var. Kapitalist bir sistemden söz ediyoruz değil mi? Böyle bir sistem var ve giderek gücünü artıran bir sistem. Sermayenin ciddi bir şekilde diğer insanlara tahakküm etmesi ve sermayeyi sömürü aracı olarak kullanması, tüm insanları adeta bağımlı hale getirmek ve herkesi pazarın birer üyesi gibi, ülkeleri pazar haline, ülke halklarını da pazarın birer üyesi haline getirmek için özel bir gayret içerisindeler. İşte arkadaşın sorduğu doom spending sendromu dedikleri de kıyamet harcaması, bir şey ihtiyacı olsun veya olmasın adeta yarınlar yokmuşçasına harcama yapmayı körükleyen bir furya desek herhalde mübalağa olmaz. Selman Bey, böylesine bir alışveriş çılgınlığını, alışveriş bağımlılığını izaha çalışan alan uzmanları derler ki, ekonomistler günlük, haftalık, aylık gelirleriyle tasarruf etme imkanı olmadığını düşünen, İşte günümüzün çok ilgi çeken şeylerinden olan ev veya bir araba alma imkanı olmayan insanların geleceğe dair umudunu bu anlamda, ekonomik anlamda kaybettikleri ve kendilerini anı yaşamak için belki gelirlerinden daha fazlasını harcamak, taksitli alışverişi bir fırsat bilmek,
1: evet,
2: ve böylece de taksitli alışverişlerle yarınlarını ipotek altına alacak kadar bir bağımlı hale geldiklerinden söz ederler. Malum son zamanlarda tüketim toplumu diye çok sık dile getirdiğimiz bir kavram var. Burada benim dikkatimi çeken şu: biz tüketim deyince sadece yiyilen, giyilen, içilen şeyleri zannediyoruz, değil mi?
1: Değil mi? Evet.
2: Bunun yanında manevi değerlerin tüketilmesinin de artık gündeme almamız lazım. Çünkü tüketme ve tüketme zihniyeti bir başladı mı, nerede duracağı, nerede durulacağı, nerede nasıl bir yol, yöntem takip edeceğini öngörmek de mümkün olmuyor.
1: Orman yangını gibi.
2: Yani maddenin manaya özellikle öncelendiği günümüzde türlü reklam ve söylemlerle zihinler etki altına alınıyor, örseleniyor ve heva ve heveslerin gündem yaptığı, tırnak içinde trend adını verdikleri, onda var niye bende olmasın, benim ondan neyim eksik kabilinden bir tavır davranışla insanlar aslında kendi dünyalarını kendi elleriyle zora sokacak bir sürece giriyorlar. Evet, kimseye muhtaç olmayacak kadar bir insanın gelir olması arzulanan, istenen bir şeydir. Ama o geliri usulüne uygun doğru bir şekilde harcamak da özel bir husustur.
1: Tabii.
2: Eğer bunu yapmadığımız zaman küçük yaşlarda böylesi bir yola, böylesi bir usule alışmadığımız zaman işte en çok feryat o çevreden karşımıza geliyor. Mesela şu beni çok üzmüştür. Biz biliriz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üzerine güneş doğan günlerin en hayırlısı cuma der, değil mi? Biz buna inanırız. Ama reklam başlıklarını hatırlayın. Black Friday'di.
1: Evet.
2: Kara cuma.
1: Evet.
2: Yani tercüme ederken de hayal ediyorum. Beni dinleyenlerim bağışlasınlar. Bunu bizim satış stratejisindeki sermaye grubu nasıl yapıyor? İşte şahane cuma diyor. Ama şahane cuma diye yaptıkları başlığın da üstünde gene tırnak içerisinde Black Friday duruyor.
1: Patent gibi.
2: Black Friday'in tercümesi şahane cuma mıdır?
1: Ya.
2: Yani yeter ki benden bir şey al. İster Black Friday'i gör ve gel, ister şahane cuma. Yani sen cumaya değer veriyorsun. İşte bu topraklarda cumanın bir değeri var. Sen de şahane cuma adı altında yeter ki cebindekini ya da gelecek gelirini bana ver. Bunu görmek için, bunu fark etmek için herhalde çok okumak, çok dikkatli olmak da gerekmiyor.
1: Evet.
2: Şimdi o zaman ne yapacağız? Mesela şuna bir hep birlikte karar verelim. Bunlar birer satış hilesi.
1: Hı-hı.
2: Birer tuzak.
1: Hı-hı.
2: Bende var olan işimi göreni kapıya koy, at, yenisini al. Sistem bunun üzerine kurulmuş.
1: İhtiyaç fazlası.
2: Kapıya koymuyorsan da evinin hacmini daralt, onunla birlikte yenisini al, evinde adeta istifçi ol. Yaşayacak alanını daraltarak hem de mali gücünü bana vererek böyle bir ikili zorluğu, birkaç açıdan zorluğu yaşa. O zaman bir şeye karar vereceğiz. İhtiyaç dışında yapılan alışverişler nedir? İsraf mıdır? Param olabilir. Helalinden kazanmış olabilirim ama helalinden kazandığım, benim zannettiğimi gelişi güzel harcayabilir miyim? Böyle bir özgürlük benim dinimde bana verilmiş mi? Bu soruya cevap arayacağız. O zaman helalden kazanmak kadar helal yollara sarf etmenin de bizim için fevkalade önemli olduğunu asla göz ardı etmeyeceğiz. İhtiyaç olanla israf olan arasındaki o farkı doğru belirleyeceğiz. Alın ve akıl terimizle elde ettiğimiz kazancın başkaları tarafından suistimal edilmesine izin vermeyeceğiz.
1: Evet.
2: Bu konuda duyarlı olacağız. Peki neyin ihtiyaç, neyin israf olduğunu nasıl karar verelim dediğimizde, eğer uygun görürsem belki bu konuda müstakil bir program yapabiliriz.
1: Güzel.
2: İhtiyaç nedir? İsraf olan nedir? Mevlam hepimizin yardımcısı olsun.
1: Amin hocam inşallah. Soruyu soran, cevabı dinleyen, hayatına nakşedenlere selam ediyoruz. Hayrın konuşulmasına vesile olanlardan ve hayrı konuşanlardan Allah razı olsun. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır.
0: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere

0: reklam. Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Sen de katıl derim, katılım edim.
0: Reklam.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı.

edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o, sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı, kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur. Hoş geldin dertlerimizin dermanı. Bütün yaratılmışlara rahmet ve bereket olan yüce peygamber. Hoş geldin ey alemlerin efendisi. Hoş geldin. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Hoş geldin canların canı, hoş geldin başların tacı. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Ya Resulallah, ya Habiballah, hoş geldin. Safa.

Haberler az sonra. Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene. Ey oğul, kalbini ve dilini doğru tut. Allah'a kullukla kusur etme. Sakın gafil davranma. Yarınki işini bugünden düzene koy.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli programı açıkladı. Yıl sonunda enflasyon için %28,4'lük hedefi duyurdu. Yılmaz, 2029 yılına kadar enflasyon tahminlerini de paylaştı. Savaşların enflasyon üzerindeki 7 puanlık etkisine dikkat çekti. Gülistan 9 soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan ve Amerika'dan iadesi talep edilen Umut Altaş'ın FBI tarafından 2 gün boyunca sorgulandığı ortaya çıktı. Türkiye'ye gönderilen 34 sayfalık tutanakta Altaş, Gülistan 9'un Mustafa Türkay Soner tarafından araç içerisinde vurularak öldürüldüğünü gördüğünü söyledi. Minikler için dersleri bir hafta erken çaldı. Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası bugün başladı. Bu öğrenciler için hazırlanan rehberlik uygulamalarını da içeren program 11 Eylül'e kadar sürecek. Ayrıca uyum haftası sürecinde kamuda çalışan velilerden biri talep etmesi durumunda 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpakuş, Trabzon İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası programına katıldı. Hazreti Peygamber'in ümmetine bıraktığı en büyük mirasın güzel ahlak olduğunu belirten Arpakuş, birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verdi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve Eskişehir 27, İstanbul 28, İzmir 35, Antalya 40, Trabzon 24, Erzurum 21, Gaziantep 35 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 43, Medine 44, Kudüs ve Lefkoşa 30, Girne 29, Gümülcine

0: Ne 31 ve Saraybosna 27 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Gözünü kapayınca nuru göremez olursun da içine bir huzursuzluk çöker, canın sıkılır. Göz, güneşin nurundan ayrı düşmeye nasıl sabreder? Gözünü yumunca canın kopuyormuş gibi bir ızdıraba düşersin. Gözün, gündüzün nurundan ayrılmaya sabrı yoktur. Senin üzüntün, sıkıntın, gündüz nuruna çabucak kavuşmak isteyen göz nurunun özleminden ileri gelir. Gözün açıkken içine bir üzüntü çöker de üzülür perişan olursan, bilmiş ol ki gönül gözün kapalıdır. Onu aç ki gamdan, elemden kurtulasın. Çektiğin sıkıntıyı, ızdırabı, gönlünün iki gözünün de kapalı olduğundan bil. Çünkü gönül gözü, kıyasa sığmaz sonsuz nur aramaktadır. İki baş gözünü kapayınca, az bir zaman nurdan ayrı düştüğünde üzülüyorsun da, bu yüzden hemen gözlerini açıyorsun. O sonsuz olan gönül gözünün iki nuru olan akıl ve basiret nurundan mahrum kalmak da seni perişan etmektedir. Kendine gel de onları koru.

0: her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.
1: Reklam.
2: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki girişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

efendime söyleyeyim. Kudümün rahmeti zevkü safadır ya Resulallah. Zuhurun derdi uşşaka devadır ya Resulallah. Nebi idin dahi Adem dururken ma'utin içre. İmam-ı enbiya olsan revadır ya Resulallah. Kemal-i zümre-i kümmel senin nurunla olmuştur. Vücudun mazhar-ı tam-ı hüdadır ya Resulallah. Seninle erdiler zata dahi envai lezzata. İşin erbab-ı hacata atadır ya Resulallah. Hüdayiye şefaat kıl, eğer zahir, eğer batın. Kapına intisap etmiş gedadır ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aziz Mahmud Hüdayi.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

bilgin ve bilgeler yazıp bırakmasalardı, nereden bilirdik bu hikmetleri? Yazmamış olsalardı yazarlar kitapları, nereden bilebilirdik bizden öncekileri?

0: Hüsnü Hal.
1: Hikayeler böyle başlar. Bahar gelir ve uçar kuşlar. Bahar ve kuşlar hep aynılar. Gelecek, konacak ve uçup uzaklaşacaklar. Pencere önünde çiçekler, belli ki kuşlar gelecekler. Kuşlar işte, hep aynılar. Her zamanki gibi sakarlar. Alışamadılar bir türlü şu camlara. İşte geldi bahar. Yine uçmaya başladı kuşlar. Ama biri, belki de aralarından en küçükleri, görmemiş camı, çarpmış ve düşmüş. Toprakta hareketsiz yatıyor. Gözleri yarı açık. Üstelik kanadı da kırık. Bir adam, belli ki evin sahibi, kendine kızıyor. Çalan kimse yok diye kapımı, kuşlara da mı kapamalı camları? Avuçlarını alıyor minik serçeyi. Titriyor adamın elleri ve de kuşun kalbi. Götürdü eve, sardı yumuşak bir beze. Birkaç damla su, biraz da ekmek. Kuş cana geldi gelecek. Günler geçecek, bahar bitecek ve kuş gidecek. Zaman geçecek, vakit gelecek ve ömür tükenecek. Kim ne ettiyse ettiğini görecek. Ancak merhamet edene merhamet edilecek.

0: Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılır derim.
0: Reklam.

her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da. Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 7 Eylül 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 25 Rebiülevvel 1448. Rumi takvime göre 25 Ağustos 1442. Tarihte bugün. Osmanlı Devleti'nin 10. Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın vefatı. 1566. Arka sayfa. Günün konusu. Müminlerin anneleri. Müminlerin anneleri ifadesi, peygamberin müminlere kendi canından daha yakın olduğunu, eşlerinin de müminlerin anneleri olduğunu belirten ayete dayanmaktadır. Ahzab suresi 6. ayet. Müminlerin annelerine has hükümler söz konusudur. Kur'an-ı Kerim'de onların diğer kadınlardan farklı olduğu belirtilerek bu konumlarına uygun biçimde davranmaları emredilmiş, günahlarına ve sevaplarına iki kat karşılık verileceği bildirilmiştir. Tahyir ayetiyle dünya hayatının nimetleri ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arasında bir tercih yapmaları istenmiş, neticede hepsi onun yanında kalmayı tercih etmiştir. Resul-i Ekrem'in hanımlarının evlerine izinsiz girilmesi yasaklanmış, kendilerine ancak perde arkasından soru sorulmasına izin verilmiştir. Resulullah'ın eşlerinin özellikle tebliğde ve kadınların eğitiminde büyük hizmetleri olmuştur. Aile içindeki hayat ve kadınlara mahsus durumlarla ilgili sünnetlerin çoğu Hazreti Peygamber'in hanımlarıyla ulaşmıştır.

0: Bir hadis. Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de aileme karşı en hayırlı olanınızım. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Bazı fakir sahabiler Efendimiz'e gelip, "Ey Allah'ın Resulü, zenginler en yüksek dereceleri ve kalıcı nimetleri kazandılar. Çünkü onlar bizim kıldığımız gibi namaz kılıyorlar. Bizim oruç tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar. Dahası onların malları da var. Bu sayede hac ediyorlar, umre yapıyorlar, cihad ediyorlar ve tasadduk ediyorlar," dediler. Bunun üzerine Efendimiz, "Size öyle bir şey öğreteceğim ki, siz onu yaptığınız takdirde hem sizi geçenlere yetişeceksiniz, hem de arkanızdan size hiç kimse yetişemeyecek. Bu sayede benzerini yapanlar dışında içinde bulunduğunuz cemaatin en hayırlıları siz olacaksınız." Her namazdan sonra 33'er defa Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber deyiniz buyurmuş ve onlara iki namaz arasında bütün günahların silinmesine vesile olan tesbihatı öğretmiştir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vakti.

Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem, yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Hüsnü Hal.
1: Hikayeler böyle başlar. Bahar gelir ve uçar kuşlar. Bahar ve kuşlar hep aynılar. Gelecek, konacak ve uçup uzaklaşacaklar. Pencere önünde çiçekler, belli ki kuşlar gelecekler. Kuşlar işte hep aynılar. Her zamanki gibi sakarlar. Alışamadılar bir türlü şu camlara. İşte geldi bahar. Yine uçmaya başladı kuşlar. Ama biri, belki de aralarından en küçükleri, görmemiş camı, çarpmış ve düşmüş. Toprakta hareketsiz yatıyor. Gözleri yarı açık. Üstelik kanadı da kırık. Bir adam, belli ki evin sahibi, kendine kızıyor. Çalan kimse yok diye kapımı, kuşlara da mı kapamalı camları? Avuçlarını alıyor minik serçeyi. Titriyor adamın elleri ve de kuşun kalbi. Götürdü eve, sardı yumuşak bir beze. Birkaç damla su, biraz da ekmek. Kuş cana geldi gelecek. Günler geçecek, bahar bitecek ve kuş gidecek. Zaman geçecek, vakit gelecek ve ömür tükenecek. Kim ne ettiyse ettiğini görecek. Ancak merhamet edene merhamet edilecek.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Şeker gibi söz söylemek istersen sabret. Hırstan vazgeç. Nefsani zevkler helvasını yeme. Çünkü helva yemeyi çocuklar arzu ederler. Akıllı kişilerse sabrı isterler. Sabredenlerse göklerin üstüne yükselirler.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahira çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

Anus bin Abese Efendimiz'e sorar. Ey Allah'ın Resulü, Allah'a diğer vakitlerden daha yakın olunacak bir vakit var mıdır? Ya da özel olarak tercih edilecek bir zaman var mıdır? Anus bin Abese'nin yönelttiği bu soruya Efendimiz, evet, aziz ve celil olan Allah'ın kula en yakın olduğu vakit, gecenin sonlarına doğru olan vakittir. O saatlerde Allah'ı ananlardan olmayı istersen bunu yap. Kuşkusuz o vakitlerde kılınan namazlarda melekler hazır bulunup şahitlik ederler diye cevap vererek ona günün hayırlı ve değerli zamanlarını bildirmiştir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı vakti.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene. Ey oğul, kalbini ve dilini doğru tut. Allah'a kullukta kusur etme. Sakın gafil davranma. Yarınki işini bugünden düzene koy.

şu duayı öğretmiştir. Allah'ım, bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme.

O binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz, dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Palazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık.

canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken

Efendime söyleyeyim. Hadden aştı iştiyakın, ya Resul göster cemalin. Yaktı beni iftirakın, ya Resul göster cemalin. Beni bu derdu bu hicran, ahir öldürür ne derman. Sana kurban edeyim can, ya Resul göster cemalin. Fereye çıktı figanım, yaş ile bir oldu kanım. İştiyak yandı canım, ya Resul göster cemalin. Çün beni saldın bu derde, nazar et halime zerre. Nice bir hicabu perde, ya Resul göster cemalin. Çün bahar oldu güler gül, kamu hürrem oldu bülbül. Yüzün üzre koma sümbül, ya Resul göster cemalin. Çün hayalin irdi canım, nice bakayım cihana. Eyleme dahi bahane, ya Resul göster cemalin. Tut elini şeyhi canın, destgiri ol sen anın. İhsan eylemektir şanın, ya Resul göster cemalin. Abdülmecid Sivasi.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Selamünaleyküm Diyanet Radyo. Ben Ankara'dan Nihir. Mustafa Cihat'tan Gül Sultan ilahisini istiyorum. Oğlum İsmet Furkan ve Ali Said'i ve sizlere gelsin. Selametle kalın.

Selamünaleyküm, hayırlı geceler. Allah'ın selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun. Amasya Taşova ilçesine bağlı Mütbükü köyünde imamlık yapıyorum. Adım Furkan. Kıymetli nişanlım Ebrar için Murat Belet'ten Senle Mekke Medine ilahisini rica ediyorum. Tekrardan hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı geceler.

Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar Diyanet Radyo dinleyicileri. Ankara'dan yayına katılıyorum. Ben Büşra. Sedat Anar'dan uygun gördüğünüz bir eseri Canım Yeğenim için istiyorum. Şimdiden çaldığınız için teşekkür ediyorum. Herkese iyi dinlemeler.

Selamünaleyküm Cennet Radyo. İstanbul'dan herkese selamlar. Sıradaki eseri Rahmi amcam için çalmanızı rica ediyorum. Aynı zamanda bu eser şu an Cennet Radyo dinleyenler için de gelsin. Selam ve dua ile herkese iyi dinlemeler.

Selamun aleyküm İstanbul Arnavutköy Taya Kadın'dan Mehmet Bilgin sıradaki eseri tüm sevdiklerime, Diyanet FM dinleyicilerine, çalışanlarına armağan ediyorum.

İyi akşamlar Diyanet Radyo. Ben Ankara'dan Ayfer. Kızımla birlikte Diyanet Radyo'yu dinliyoruz. Yemen ellerinde Veysel Karani ilahisini kızım ve torunum için istiyorum. İyi dinlemeler.

0: Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Kayseri'den Diyanet Radyo dinleyicisiyim. Sıradaki eseri kızım Fatma Zehra, oğlum Şeref Sait ve diğer oğlum Mustafa Selim adına istiyorum. İyi çalışmalar, hayırlı akşamlar.
1: Mekke-i Mükerreme'de bir gül, yüzü dolunay gibi parlak, teni pembeye çalan beyaz renginde, saçları hafif dalgalı, açık renkli ve hilal kaşlı. İki kaşının arasında bir damar, öfkelendiğinde şişen. Mekke-i Mükerreme'de bir gül, saçları omzuna düşer. Sakalı gür, gözleri kara üzüm gibi siyah. O siyah gözleri daima yerde, gökten daha çok yere bakar. Bakışları düşünceli, boynu gümüş beyazlığında, fil dişinden yapılmış bir suret gibi. Ashabının ardından yürür ve benim arkamı meleklere bırakın der. Bir şeye hayret ettiğinde elini çevirir, konuştuğunda ellerini bir araya getirir, öfkelendiğinde yüz çevirir, sevindiğinde hafifçe gözlerini kapar. Gülmesi tebessüm, o gülünce dişleri dolu taneleri. Mekke-i Mükerreme'de bir gül, yüzünde azamet ve hakimiyet, sözünde tatlılık, tane tane konuşan, sesi gül, teri gül, geçtiği sokaklarda gül kokusu bırakan, giyimi sade, çoğunlukla sırtında bir ihram, en çok sevdiği renk sarı ve beyaz, yediği yemek ateşin üzerinde unla karıştırılan öğütülmüş yulaf, biraz zeytinyağı, biber, baharat, sofrada oturuşu hamdle, şükürle. Bir gül, ikinci yurdu Medine.

0: Medine-i Münevvere'de bir gül, insanlık aleminin en şereflisi, iman hakikatlerinin merkezi, ihsani tecellilerin turu, rahmani sırların iniş yeri, memleketi Rabbaniye'nin seması, peygamberler gerdanlığının ortasındaki en büyük mücevher, peygamberler kervanının öncüsü, bütün varlıkların en üstünü, İzzet sancağının sancaktarı, ezel sırlarının şahidi, ilmin, hilmin ve hikmetlerin kaynağı, yerle gök alemlerinin göz bebeği, iki cihanın ruhu, dünya ve ahiret hayatının gözü, Medine-i Münevvere'de bir gül, aslın ve asaletin nurlu ağacı, yaratılışta insanların en üstünü, cismani suretlerin en mükemmeli, asıl mülk ve gerçek nimetin, göz kamaştırıcı güzelliğin ve yüce rütbenin sahibi, kalplerin tabibi ve ilacı, bedenlerin afiyet ve şifası, gözlerin nuru ve ışığı, asırlarca sevilen, yeniden sevilen, taptaze duygularla sevilen, en seçkin makamlara layık olan, en büyük dost, en şerefli sevgili, Abdülmuttalib'in torunu, Abdullah oğlu Efendimiz, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Medine-i Münevvere'de bir gül, her şeye rağmen ona sevdalı milyarlarca bülbül. Sevinç bayrak açmış her sinede, çünkü o gül hala Medine'de.
1: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler, artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Kafama Takılanlar. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler: Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.
1: Kıymetli hocam, kafama takılan soru mucizenin ne olduğudur. Baktığımızda her olan olgu ve olayın bir sebebi bulunmakta. Sebepsiz gibi gördüğümüz şeylerin de bilmediğimiz bir sebebinin olacağı ifade ediliyor. Siz buna ne diyorsunuz?
2: Bu çok eski bir tartışmadır. Aklın öncelendiği, insanın aşırı özgüvene evrildiği ve dinin tartışmaya açıldığı her dönemde bu tür iddialar gündeme gelmiş ve tartışılmıştır. Bu sorunun temelinde evrendeki işleyişin zorunlu veya olumsal olup olmadığı yatmaktadır. Yani olgu ve olayların meydana gelişinde sebep-sonuç arasındaki ilişki zorunlu mudur, değil midir?
1: İyice kafam karıştı. Sebep-sonuç, zorunlu-olumsal, nedir bunlar hocam?
2: Aslında kelimelerin anlamlarını biliyoruz. Konuyu anlamak için sistemi kavramamız gerekiyor. Hayata baktığımızda her olayın veya olgunun bir sebebinin olduğunu görürüz. Söz gelimi ateşin elimizi yakması olayında ateş sebep, yanma sonuçtur. Bu örnekte aksini düşünmemiz biraz zordur. Peki aksi meydana gelirse nasıl izah ederiz? Bazıları bunun aksinin meydana gelmeyeceğini, gelenlerin de başka bir sebebe bağlı olduğunu söylerler. Onlara göre sebep-sonuç ilişkisi zorunludur. Bazıları ise sebep veya sonuçtan biri olmadan da bir olgu veya olayın meydana gelebileceği görüşündedirler. Buna göre tabiatta bir olayın olması kadar olmaması da mümkündür. Buna olumsallık denilir. İslam düşüncesinde ise Allah'ın yaratmasıyla peygamberlerin elinde gerçekleşen sebebi veya sonucu olmayan olağan dışı olaylara mucize denilir. Buradan anlaşılıyor ki mucizenin olması olumsallık düşüncesinin daha doğru olduğunu göstermektedir. Buna göre tabiat kanunlarında zorunluluk değil, olumsallık bulunmaktadır.
1: Aslında olay doğadaki işleyişle alakalıdır. Neden dini boyuta taşınır?
2: Doğru. Olay doğanın işleyişiyle alakalıdır. Ancak peygamberlerin duyulara hitap eden mucizelerinin doğa olaylarıyla alakalı olması ve bazı din karşıtlarının bunu reddetmesi, meselenin dini boyuta taşınmasına neden olmuştur. Öte yandan sebep-sonuç ilişkisinin zorunlu olduğunu iddia edenler ya Tanrı'yı sınırlandırmakta ya da yok saymaktadır. Çünkü doğada zorunlu bir sebep-sonuç ilişkisi varsa dışarıdan tanrısal müdahale yok demektir. Bu durumda ya Tanrı doğaya baştan kurallar koymuş ve çekilmiştir ya da Tanrı aslında hiç yoktur. Sebep-sonuç ilişki düzeni ise ezeli olarak vardır ve kendiliğinden meydana gelmiştir. Bugün birinci iddiayı savunanlar deistlerdir, ikinci iddiayı savunanlar ise ateistlerdir. Bu da tartışmayı dinle alakalı hale getirmektedir.
1: Aslında dertsiz başımıza dert açmışız diyebilir miyiz?
2: Gündelik hayatı dikkate alırsak öyledir. Ama insan sadece gündelik hayatı yaşayan bir varlık değil, geçmişin düşüncesini devralan ve gelecek kaygısı taşıyan bir varlıktır. Bu ikisinin yaşanılan hayatta buluşması, ben niçin varım, geçmişim nasıldır, yarın ne olacak, ölüm bir gerçek, peki sonrası var mı, varsa nasıl, geçmişteki insanlar bu konuda ne düşünmüşler, bugün nasıl bir açıklama yapılabilir? Bu sorular sürekli olmasa da zaman zaman kafamıza takılmaktadır. Çünkü insan geleceğe yönelik planlar ve projeler yapar, gerçekleşmesi yönünde çaba gösterir ve kaygı taşır. Gerçekleşmesi hususunda bütün sebepleri göz önünde bulundursa bile öngöremediği bir gelişme olabilir. İşte bu öngörülemeyen gelişme insanın kafasını en çok meşgul edendir. Nitekim bugün insanlar sebebini veya kaynağını tespit edemedikleri bir takım olaylarla karşılaşmaktalar ve adına UFO demektedirler. Bunun anlamı kaynağı ve sebebi tanımlanamayan, anlaşılamayan olaylar demektir. Hatta bunların uzaylılar veya gizli güçler olabileceğine dair bir sürü yorumlar yapılmaktadır, komplo teorileri üretilmektedir. Ne olduğu ve kaynağı bilinmediğine göre yapılan yorumlar da çoğu zaman boşlukta kalmaktadır. Mucizeye karşı çıkanlar ilginç bir şekilde çoğu boşlukta kalmış bu yorumları ve komplo teorilerini kolaylıkla benimseyebilmektedirler.
1: Evet, mucize daha mantıklı bir açıklamadır bu duruma göre.
2: Mucize, olağan dışı olmakla birlikte doğanın içinde bir olaydır. Her doğa olayının yaratıcısı Yüce Allah olduğu gibi, bunun yaratıcısı da O'dur. Kur'an gibi sadece akla hitap eden mucize belki bunların dışındadır ama bu da Allah'ın kelamı olması hasebiyle mucizedir. Duyulara hitap eden mucizeler ise tamamıyla doğanın içinde ama doğa yasalarına aykırı gerçekleşen olaylardır. Hazreti Musa'nın ağaçtan olan asasının yılan olması buna en çarpıcı örnektir. Burada sebepsiz bir sonuç gerçekleşmektedir. Normalde yılan başka bir yılanın yumurtasından ürer. Normalde ağaç yılana dönüşemez. Olayın mucize olması da bundan dolayıdır. Yüce Allah üstün kudretiyle dilerse ağacı yılan yapabilir ve yapmıştır. Ateşe atılan Hazreti İbrahim'in yanmaması da bir mucizedir. Burada yakıcı olan ateş sebebi bulunmaktadır. Ama Hazreti İbrahim'in yanması gibi bir sonuç gerçekleşmemiştir. Çünkü normal şartlar altında ateş insanı yakar. Bu yüzden elimizi ateşe tutmayız. Hazreti İbrahim'in yanmaması, Yüce Allah'ın ateşin yakmasını engellemesi dolayısıyladır. Öyleyse mucizeler bütünüyle Allah'ın kudretine bağlı olarak gerçekleşmektedir. Zaten evrende bulunan, sebep-sonuç ilişkisini kuran ve yürüten de Yüce Allah'tır. O dilerse bunun tersine meydana getirebilir. İnsanlık tarihi boyunca bütün ilahi din mensuplarının inandığı gerçeklik budur.
3: Bu tür gelişmeler bizim gelecek plan ve projelerimizi geçersiz kılmaz mı?
2: Mucizeler ve kerametler nadirattan olaylar olup evrendeki doğal işleyişi tamamıyla geçersiz kılmazlar. Bunlar Allah'ın varlığını hatırlatan işaretlerdir. Aslında ibret gözüyle bakan için bütün olgu ve olaylar birer işarettir. İnsan bazen her şeyi ben yapıyorum ve ben biliyorum havasına girer. İşte o noktada mucize gibi üstesinden gelemeyeceği olaylar gücünün sınırlarını ona gösterir. Öte yandan mucizeler peygamberliğin son bulmasıyla bitmiştir. Daha sonraki olağan dışı olaylara keramet ve benzeri olaylar denilebilir. Bunlar da genel işleyişi bozacak çoklukta olmaz. Zaten istikamet sahibi Allah dostları üzerlerinde keramet gerçekleşmesinden kaçınırlar, gerçekleşenleri de gizlemeye çalışırlar. Çünkü onlardan istenen keramet göstermek değil, istikamet üzere yaşamaktır. Nitekim mucizevi sofra isteyen havarilerine Hazreti İsa, Allah'tan korkun diye ikazda bulunmuştur. Çünkü her mucizenin veya kerametin bir imtihan boyutu bulunmaktadır. Dünyada olan hiçbir olay imtihan dışı değildir. Allah dostlarının kerametlerini açıklamaktan kaçınmalarının nedeni de budur. Çünkü mucize ve keramet ağır bir imtihanın altına girmek demektir. İnsanlar çoğu zaman kerametlerin pırıltılı ve olağan dışı taraflarına bakmakta ve imtihan boyutunu göz ardı etmektedirler. Allah dostları ise tam da bu boyutu dikkate almaktadırlar.
3: Zaten insanlar olağan dışı tarafına takılıyorlar ve anlamakta zorlanıyorlar.
2: Doğru. Çünkü bu olaylar çok nadir gerçekleşir ve sebep-sonuç ilişkisi dışında meydana gelir. Zaten İslam düşüncesinde normal olaylara adetullah veya kısaca adet, mucize ve keramete ise harikün lil ade yani adeti bozan olaylar denilir. Bunlara mucize denmesi benzerini getirmekten insanı aciz kılması dolayısıyladır. Bu yüzden anlaşılması zordur. Bu zorluk alışılagelmiş olaylara aykırı düşmesindendir. Değilse akla ve mantığa aykırı değildir. Zaten adetullah, periyodik olarak tekrar eden anlamındadır. Söz gelimi dünyanın uzay boşluğunda dönmesi, insanı aciz bırakır. Dünyayı durdurmak veya tersine döndürmek mümkün değildir. Ama periyodik olarak sürekli dönmesi, onu mucize olmaktan çıkartır, dünyanın bir özelliği haline getirir.
3: Bu takdirde mucize tekrarlanamaz mı demektir?
2: Evet, tam da öyledir. Periyodik devam eden olgu ve olaylar bir özelliktir, yani sebep-sonuç ilişkisi içinde bir gelişmedir. Her saat, her gün, her ay ve her yıl dünya dönmektedir. Bu periyodik hal onun dönmesini mucize olmaktan çıkarır, alıştığımız ve kanıksadığımız bir olay haline getirir. Halbuki mucize ve keramet bir kere gerçekleşir ve tekrarı olmaz. Tekrar gibi görünende bile farklılık bulunur. Söz gelimi Hazreti Musa'nın asası 3 kere yılan olmuştur. Birincisinde Hayye ve Can denilen küçük yılan, ikincisinde de Süyuban denilen büyük yılan, üçüncüsünde ise büyücülerin bütün aletlerini yutan bir yılan şekline dönüşmüştür. Ayrıca her üçünün amacı da farklıdır. Birincisi Hazreti Musa'yı inandırmak, ikincisi Firavun'a meydan okumak, üçüncüsü ise büyücülerin yaptıklarını boşa çıkarmak içindir. Bu olaydan sonra Hazreti Musa'nın asası bir daha yılan olmamıştır. Zaten asa kendiliğinden değil, Allah'ın kudretiyle yılana dönüşmüştür. Dolayısıyla asanın yılan olması gibi bir özelliği yoktur. Sonuç itibarıyla mucize ve keramet Allah'ın yaratmasıyla gerçekleşen, alışılagelmiş sebep-sonuç ilişkisine aykırı olarak ortaya çıkan, yaratılan olağan dışı olay ve olgudur.

Kafama Takılanlar. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin

başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi Diyanet Radyo'dan muhabbetle, hürmetle selamlıyor. Kıymetli dostlar, ziyaret ettiğimiz Ulu Camiler silsilesine bir yenisini daha dahil ediyoruz. Ve sizlerle birlikte İzmir'in Bergama ilçesinde bulunan Bergama Ulu Camii'ne doğru yola çıkıyoruz. Kıymetli dostlar, İzmir'in Bergama ilçesindeki Cami-i Şerif, Hicri 801, Miladi 1398 ila 1399 yıllarında Osmanlı sultanlarından Sultan Yıldırım Bayezid tarafından inşa ettirilmiş olup Yıldırım Camii diye de bilinen bir muhteşem yapıdır. 20. yüzyılın başında bakımsız durumdaki yapı 1905 yılında bir onarım geçirmiştir. Sultan II. Abdülhamit Han'ın fermanı üzerine. Bazı araştırmacılar bu onarımlarda Cami-i Şerif'in üç cephesinin eski temelleri üzerine arka cephesinin ise genişletilerek onarıldığını düşünmekte. Bu esnada yıkık olan minare de onarılmış efendim. 1949 yılında yıkılan minare 1956 yılında tekrar ele alınmış ve 1970 ila 1971 yıllarında yapılan onarımlar sırasında tamamen yıkılarak yeniden inşa ettirilmiş. Ayrıca Cami-i Şerif'in şadırvanı da 1949 yılından sonra eklenmiş. Kıymetli dostlar, kesme taş ve kaba yontu taşla inşa edilen yapının kasnaklarında taş ve tuğla almaşık örgü, cephelerde yer yer devşirme malzeme kullanılmış. Aydınlatmanın beden duvarları ve kasnak üzerine açılan pencerelerle sağlandığı yapıda iki sıralı pencere düzeni görülmekte. Kuzey ve güney cephelerinde üçgen alınlıklı olan yapının cepheleri üstte profilli bir silme ile sonlanmakta. Üstte orta aksta sekizgen kasnaklar üzerine oturan kubbelerle, yan akslarda ise eğimli çatı ile örtülü. Kuzey ve batı cephesinde birer kapısı bulunan Cami-i Şerif'in taç kapısı, kuzey cephesinin ortasında yer almakta. Silmelerin meydana getirdiği dikdörtgen bir çerçeve içine alınan giriş mermerden basık kemerli şeklinde tezyin ve dizayn edilmiş. Kemerin üzerinde bitkisel ve geometrik bezemeli lento ve bunun üzerinde içinde 3 satırlık inşa kitabesi mevcut, sivri kemerli alınlık ve nihayetinde buradaki bütünlük gözümüze çarpmakta. Batı yönündeki diğer kapı sivri kemer altında dikdörtgen açıklıklı. Kareye yakın dikdörtgen planlı cami mihraba dik 3 neflidir ve 9 birim halinde ele alınmıştır. Birimlerin üzeri orta aksta birbirine sivri kemerlerle bağlı 4 ayak üzerine oturan sekizgen kasnaklı 3 kubbe ile örtülüdür. Ortadaki kubbe 8 dilimli olup kubbelere geçiş pandatiflerle sağlanmıştır. Yanlar yuvarlak kemerlerle desteklenen beşik tonozlarla örtülüdür. İkinci sıra pencerelerin altında bütün yapıyı dolanan profilli bir korniş bulunmaktadır. Aynı düzenleme üst örtüyü taşıyan ayaklar üzerinde de kullanılmış efendim.

Efendim, ayaklar dışında yapının içi sıvalıdır. Harimin kuzeyindeki mahfil tamirler sırasında yeniden yapılmıştır. Kıymetli dostlar, yapının alçı mihrabı dikdörtgen çerçeve içerisinde mukarnaslı kavsaraya sahiptir. Kavsaranın çevresi geometrik ve bitkisel bezemelidir. Bu süslemelerin dışında mihrabın iki yanında kufi bir yazı kuşağı görülmektedir. Cami-i Şerif'in minberi mermerdir. Süsleme açısından sade olan minberin yan aynası bezemesizdir ve korkulukları geometrik geçmelerden meydana gelen kompozisyona sahiptir. Şerefe altı mukarnaslı olan minare alt kısmında silindirik, üstte konik biçimde devam eden külahla sonlanmaktadır. Şerefe altı mukarnaslı olan minare alt kısmında silindirik, üstte konik biçimde devam eden külahla sonlanmaktadır. Kıymetli dostlar, mermer su haznesi üzerinde görülen yazılar Bergamalı şair Aşkî Efendi'ye aittir. Bergama Ulu Camii Şerifi mihraba dik üç nefli ve çok birimli planı ile bu grubun son örneklerinden bir tanesidir. Efendim, Bergama kendi nevi şahsına münhasır bir coğrafyada ve coğrafyanın özelliklerini oradaki insanların ruh haline sirayet ettirmiş bir beldemiz, bir ilçemizdir. Oradaki maneviyat ve huzuru tabiri caiz ise bütün ihtişamıyla kendi bünyesinde barındırmaktadır Ulu Cami-i Şerif. Ve nihayetinde günümüzde önceki ilk yapısına sadık olarak yapılmaya gayret edilmiş olan halinde ibadet ve taatin de zevki şüphesiz ziyadedir. Cenab-ı Allah bu ve buna benzer yapılarda, Cami-i Şerif ve Ulu Camilerde ibadet ve taat edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Hepinizi Tarih ve Mekan programından Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum efendim. Hoşça kalın.

gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Şeker gibi söz söylemek istersen sabret, hırstan vazgeç, nefsani zevkler helvasını yeme. Çünkü helva yemeyi çocuklar arzu ederler. Akıllı kişilerse sabrı isterler. Sabredenlerse göklerin üstüne yükselirler.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten,

Korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle, hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin bu talibi yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında, ilkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden, bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Bundan 1000 yıl önce, Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Sözü bilenden dinlemeli, bilmeyene söylemeli. Büyüklerden dinlemeli, uygulamaları için de küçüklere aktarmalı. Çok ve iyi dinlemeli, fakat birer birer, azar azar konuşmalı. Çok konuşmakla bilgin olunmaz, ancak çok dinlemekle bilgin baş köşeye geçebilir, sözü dinlenen birisi olabilir. İnsan dilsiz olursa öğrenebilir, fakat sağır olursa konuşulanlardan bir bilgi edinemez.

Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

0: Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda farklı surelerin içerisinde Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı dualarla karşılaşırız. Hazreti İbrahim bir tevhid peygamberi ve tevhid mücadelesini bir başına veren bir mücadele insanıdır. Ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yapmış olduğu dualar arasında yer alan Şuara suresinin 83, 84 ve 85. ayeti kerimelerini bugün beraberce hatırlamış olacağız. Hazreti İbrahim Aleyhisselam şöyle dua etmiş: Rabbi hebli hukmen ve elhikni bis salihin. Rabbim, bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat. وَجْعَلِّي لِسَانِ صِدْقٍ فِي الْآخِر۪ينَ Arkadan gelecekler içinde iyilikle anılmayı bana nasip eyle. وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ Beni Naim cennetine girenlerden eyle. Kıymetli dinleyenler, bakmış olduğumuz bu ayeti kerimelerde Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Yüce Rabbimizden farklı taleplerini görüyoruz. Birincisi, hikmeti istiyor Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Hikmet üzerinde uzunca konuşulabilecek olan bir kavramdır kuşkusuz, ama kısaca hatırlamak gerekirse aklı kullanmak ve aklı kullanmak suretiyle sağlıklı ve doğru sonuçlar elde etmektir. Hikmet en genel anlamıyla bilgi demektir. Felsefenin adının da hikmet olarak ilk dönemde, klasik dönemde anıldığı bilinir, ifade edilir. Bilgi edinme yolları olarak İslam alimleri nakil, akıl ve duyular diye bir bilgi kanallarını bize ifade ederler. Bütün bunlar hikmet terimiyle kuşkusuz ilişkilidir, bağlantılıdır. Hazreti İbrahim Aleyhisselam bütün bunları kullanmak suretiyle, yani aklını, duyu organlarını kullanmak suretiyle Cenab-ı Allah'a ulaşma mücadelesi veriyor, gayreti gösteriyor. Bir çaba ortaya koyuyor ve bunun neticesinde de buna ulaşmış oluyor. Dolayısıyla hikmet, Cenab-ı Allah'ı tanımaya ve onu bilmeye ulaştıran en yegane vasıtayı elde etmektir. Ve Hazreti İbrahim'e bu nasip olmuş oluyor. İşte Hazreti İbrahim bunu ifade ettikten, bunu talep ettikten sonra şu talepte de bulunuyor bir peygamber olarak. Bakın, bu bizim için de çok önemli bir dua örneğidir. Beni iyiler arasına kat. Hazreti İbrahim bile bunu talep ediyorsa, biz de hep iyilerden olmayı, iyiler arasına dahil olmayı, onlarla beraber haşrolunmayı talep etmeliyiz. Kuşkusuz bunun için de dünyada iyilerle beraber olmak, iyi insanlarla beraber olmak, sadık insanlarla beraber olmak önemlidir. Rabbimiz bir başka ayeti kerimede bize şunu emrediyor mesela: Ya eyyühellezine amenüttekullah ve kunu me'assadikin. Ey iman edenler, Allah'tan ittika edin, takva sahibi olun. Emirleri, yasakları konusunda dikkatli ve hassas olun. Bununla kalmayın. Yani siz tek başınıza bunu yaparak bir anlamda kurtuluş mümkün olmayabilir. Ve kunu me'assadikin. Sadıklarla, sıdk sahibi olan, salih insanlarla, iyi insanlarla, istikamet üzere yaşayan insanlarla beraber olun. İnsanın çevresi kurtuluşu için oldukça önemlidir. Güzel, sağlıklı ve huzurlu bir hayat sürebilmesi için önemlidir. O yüzden bir peygamber olarak Hazreti İbrahim Aleyhisselam, bakınız, beni salihler arasına kat diyerek dua ediyor. Hem onların arasına katılarak anılmak kuşkusuz, bir sonraki duadan da anladığımız ve öğrendiğimiz üzere, hem de dünyadayken onlarla beraber olmayı arzu etmek bizim de talep edeceğimiz bir hakikat olmalı şüphesiz. İkinci ayeti kerimede yine Hazreti İbrahim Aleyhisselam hayırla anılmayı talep ediyor Cenab-ı Allah'tan. Arkadan gelecekler için iyilikle anılmayı nasip eyle diyor. Hazreti İbrahim'in bu duasının Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere baktığımızda kabul olunduğunu görüyoruz. Zira o peygamberlerin babası olan bir insan, Hazreti İsmail'in, Hazreti İshak'ın, yani soyu da istikamet üzere devam eden bir insan, tevhidin öncüsü olan bir insan. Salih imanın özünü ve esasını oluşturan tevhid geleneğinin en önemli önderi olarak kabul ediliyor Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Cenab-ı Allah'ın halili, yani dostu olarak biliniyor Hazreti İbrahim Aleyhisselam ve tüm din mensupları tarafından hayırla anılmanın nasip olduğu bir peygamber oluyor. Şimdi biz namazlarımızı kılıyoruz, namazlarımızın son tahiyyatında arzu edilen, talep edilen insan olarak onun gibi olmayı arzu ediyoruz. Ona verilen nimetlerin verilmesini, onun gibi mübarek olmayı arzu ediyoruz. Allahümme salli, Allahümme barik diye bildiğimiz dualarda Hazreti İbrahim'e duyulan özlem, onun ailesine duyulan özlem vardır ve onlara yapılan dua vardır. Her namazda müminlerin asırlardan beri andığı yüce bir insan olarak Hazreti İbrahim Aleyhisselam anılmakta, yad edilmektedir. Kıymetli kardeşlerim, tabii bu amel defterinin öldükten sonra açık olma arzusu, öldükten sonra da kazanabilenlerden olma arzusu önemli. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem malumunuz bu noktada bizleri uyarıp ikaz ediyor. Öldükten sonra amel defterinin kapanacağını, artık bir şeylerin yazılmayacağını, ancak üç şeyin bundan istisna olduğunu, sadaka-i cariye, istifade edilen ilim ve kendisine dua eden hayırlı evladın insanın amel defterinin açık olmasını sağlayacağı bildiriliyor. Hazreti İbrahim'de hepsi var. Bizde de hepsi nasip olsun inşallah. Yani amel defterimizi açık tutacak sadaka-i cariyelerimiz olsun. İstifade edilen, insanlara fayda veren bilgiyi, doğru bilgiyi bırakarak bu dünyadan göç edebilmek her birimize nasip olsun. Hayırlı evlatlar, milletin, insanların duasını alan, görüldüğünde, yapıldığında, insanlarla muhatap olunduğunda seni yetiştirenlerden Allah razı olsun duasına mazhar olacağımız hayırlı bir evlat, hayırlı bir neslimiz olsun inşallah. Hazreti İbrahim Aleyhisselam da bu üçünün var olduğunu, yani hayırla anılmaya devam edildiğini ne yapmış oluyoruz? Görüyoruz. Bir atasözü vardır bu noktada hatırlatmakta fayda görürüm. Hayırla yad edilmek insan için ikinci bir ömürdür denilir. Yani insanın kazanmaya devam ettiği, nasiplendiği bir ömürdür bir anlamda hayırla yad edilmek. Rabbim her birimize nasip eylesin. Ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın üçüncü ayeti kerimedeki duası, beni naim cennetine girenlerden eyle duasını yapıyor. Bir peygamber için cennete girmemek söz konusu olamaz elbette, ama bu arzuyu hep dile getirmek bir mümine karşı örnekliktir kuşkusuz. Mümin nimetlerle dolu olan cenneti arzu etmelidir. Zira o nimetlerin başında Allah'ın rızasını kazanmış olmak vardır. O nimetler arasında cemalullah'la müşerref olmak vardır. O nimetler arasında bizim için sevgililer sevgilisi peygamberimize kavuşmak vardır. Nebilerle beraber olmak, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber olmak vardır. O naim cennetine ermekte. Dolayısıyla cenneti talep etmek, beşeri bir şeyi talep etmek değil, ebedi huzuru ve mutluluğu talep etmek, Cenab-ı Allah'ın rızasını talep etmektir. Çünkü Cenab-ı Allah'ın rızası, memnuniyeti olmadan cennet olmaz. O yüzden Hazreti İbrahim Aleyhisselam bize nasıl dua etmemiz gerektiğini bir anlamda öğretip bizi cenneti arzu etme noktasında da teşvik etmiş oluyor. Rabbim her birimize hikmeti nasip eylesin. Salih insanlar arasına katılabilenlerden eylesin bizleri. Ve ardımızdan hayırla anılacağımız bir ömrü yaşamayı bizlere lütfeylesin. Ve nihayetinde de bizleri cennetiyle nimetlendirip ödüllendirsin inşallah.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

فریاد، فریاد غم aşka sermayi candır. Aşk ehline bütün

0: Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Bendeniz Mustafa Mirza. Diyanet Radyo'da kitaplarla olan yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü yol arkadaşımız Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından ve Muhammed Fuat Abdülbaki'nin derlediği iki ciltlik eser Buhari ve Müslim'den İnci Mercan Hadisler. Klasik literatürdeki adıyla El-Lü'lü'ü vel Mercan. Genel itibarıyla Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem mübarek sözlerini, tavsiye, emir ve yasaklarını ihtiva eden hadis, İslami ilimlerin içerisinde çok önemli bir yer tutar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zatını, din anlayışını, yaşayışını ve sünnetini öğreten hadisler sayesinde yüce kitabımız Kur'an'da hiç bahsedilmeyen ve yer yer temas edilse de hakkında detaylı bilgi verilmeyen hususlar hakkında bilgi sahibi de oluruz. Mesela ahiret ve kabir hayatı, yeniden dirilme, mahşer, hesap, mizan, cennet ve cehennem hayatı gibi mevzular hakkında detaylı bilgileri hadislerden öğreniyoruz. Yine hadisi şerifler muhteva olarak güzel ahlak, maneviyatımızı olgunlaştıracak kurallar, düzenli ve huzurlu bir aile hayatı, sosyal hayatı ve ticari münasebetleri düzenleyen hükümler gibi içtimai meselelerde bizi aydınlatır. Böylece hadisler, inanç konularından ibadet hayatına, hak hukuktan ahlaka kadar uzanan geniş bir çerçevede, Kur'an'ın uygulamalı halini açıklamalı olarak bütün insanlığa sunan bereketli metinlerdir. Nitekim Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem sözleri ve hayatı Kur'an'ın tefsiri gibidir. Saadet asrında yaşanan ve oradan sonsuza uzanan, Hira'dan yeryüzünün tamamına ve tüm zamanlara yayılan nebevi örnekliğin remzidir hadisler. Hadis-i şerifler ve hadis ilmi, İslam tarihi boyunca Müslüman gönüllerde hep kıymet görmüştür. Hadislerin muhtevası kadar önemli olan bir diğer husus da şudur ki, hadis metinlerini nakleden kişilerin, yani ravilerin incelenmesi, güvenilirlik derecelerinin araştırılması, hadis naklinde zayıf ve yetersiz olanların tespit edilerek rivayetlerine tedbir alınması ise muhaddislerin ana gayesi olmuştur. Zamanla ravilerin güvenilirlik derecesine göre hadislerde sıhhat kategorileri belirlenmiş, bu sınıflandırmalara göre de hadis metinlerinin derlendiği eserler kaleme alınmıştır. Sıhhat derecelerine göre hadisler, sahih hadis, hasen hadis, zayıf hadis gibi isimlendirilmiş. İslami literatürde sahih hadis dendiğinde ise akla gelen iki büyük isim, Muhammed bin el-Buhari ile İmam Müslim el-Kuşeyri. Bu iki büyük alimin Es-Sahih adlı eserleri, İslam alimleri tarafından hadis kitaplarının en güvenilir ve en sağlam olanları olarak kabul edilir. Kısaca Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim olarak adlandırılan ve yaklaşık 7500'er sahih hadisi ihtiva eden bu iki önemli eserin üzerinde ittifak ettiği hadisler, Müttefekun aleyh olarak bilinir. Yani üzerinde ittifak edilen, ortak rivayet edilen hadisler. Bugün Kitap Ayracı'nda konuk ettiğimiz Mısırlı ilim adamı ve hadisçi Muhammed Fuat Abdülbaki'nin derlediği Buhari ve Müslim'den İnci Mercan Hadisler, yani El-Lü'lü'ü vel Mercan isimli eser de işte bu müttefekun aleyh hadisleri bir araya getirmeyi amaçlıyor. Bu eser daha önce birçok kez tercüme edildi, bazen tek cilt olarak, bazen birkaç cilt halinde basıldı. Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarının iki ciltlik bu baskısı, daha önce yapılan tercümelerin aksine, çeviri esnasında aşırı uzun cümlelerden ve gereksiz kelime kullanımından kaçınılarak büyük bir titizlikle hazırlanmış. Metinlerin anlaşılır ve açıklayıcı olmasına büyük önem verilmiş ve eserin tercümesi 4 kişilik ehil bir heyet tarafından gerçekleşmiş. Tabii iş tercümeyle de bitmiyor. Arkasında çok büyük bir emek var. Gerek Arapça gerekse Türkçe metinlerin tasih ve son okumalarında, ilmi ve edebi redaksiyon işlerinde epeyce hatırı sayılır bir ekibin emeği söz konusu. İçerikten kısaca söz edecek olursak, ilk ciltte biyografiler, müellifin ön sözü ve kitabın yazımında benimsenen yöntem gibi başlıklardan sonra iman, temizlik, bayram namazları, zekat, oruç, itikaf ve hac gibi ahlaki ve ameli başlıklar altında sahih hadislere yer verilmiş. İkinci ciltte ise alışveriş, vasiyet, yargı kararları, adab ve selam gibi başlıklar altında içtimai hayata dair sahih hadisler yer alıyor. İslami ilimler alanında önemli bir yeri olan ve modern dönemin hatırı sayılır kaynak eseri olan Muhammed Fuat Abdülbaki'nin bu kıymetli eserini böylesine titiz bir çalışmayla okura kazandıran bütün ekibe şükranla. Sevgili dinleyenler, Kitap Ayracı programının bu bölümünde Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları arasında yerini alan iki ciltlik Buhari ve Müslim'den İnci Mercan Hadisler isimli eseri konuk ettik. İslami ilimlerin ve hadis ilminin bereketli dünyasına önemli katkılar sunan bu kıymetli çalışmayı, okurların ve siz kıymetli dinleyicilerimizin zevk-i selimine emanet eder, herkese bereketli okumalar dilerim. Başka kitaplar, başka yolculuklarda tekrar birlikte olabilmek temenni ve duasıyla. Kitaplarla kalın, hoşça kalın.
1: Kitap Ayracı. Hazırlayan ve sunan Mustafa Mirza Demir.

çiçeklerle hoş geçin. Balı incitme gönül, bir küçük meyve için. Balı incitme gönül, konuşmak bize mahsus. Olsa da bir güzel süz, ya hayır de ya da sus. Dili incitme gönül, sevmekten geri kalma. Yapan ol, yıkan olma. Sevene diken olma. Gülü incitme gönül. Başın olsa da yüksek, gözün enginde gerek. Kibirle yürüyerek yolu incitme gönül. Mevla verince azma, geri alınca kızma. Tüten ocağı bozma, külü incitme gönül. Dokunur gayretine, dokunur gayretine, karışma hikmetine, sahibi hürmetine. Kulu incitme gönül, kulu incitme gönül, kulu incitme gönül.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, bekler.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Abla, bunların burada ne işi var? Resulullah'ın en büyük düşmanlarının senin evinde ne işi var?
2: Ali, dur bakalım. Benim evimde adam mı öldüreceksin?
1: Ama abla...
2: Ben onları himayeme aldım.
1: Bunu nasıl yaparsın?
2: Dediğimi duydun. Onlar benim himayemdi. Resulullah size eman verdi.
3: Bana da mı?
2: İkinize de.
3: Ama Ali, benim hakkımda ölüm emri çıkarıldığını söylemişti.
2: Ben de seni himaye ettiğimi söyledim. Senin himaye ettiğini biz de koruruz dedim.
3: Oğlan abi, sen aklım almıyor. Yani beni koşulsuz şartsız serbest mi bıraktı?
2: Evet.
3: Ebu Süfyan, sen ne diyorsun?
4: Hiçbir şey söyleyemem. Çünkü ne söylersem şu civarın taşları, çakılları ona haber verir.
3: Onun peygamber olduğuna inanıyor musun?
4: Başka ne olabilir ki? O ancak Allah'ın desteklediği bir peygamberdir.
5: Sen kerem ve iyilik sahibi bir kardeşsin. Hepimiz de senin kardeşlerinin oğullarıyız.
6: Bunun üzerine Resulullah şu manidar sözleri söyledi. Ben de Hazreti Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi, size bugün hiçbir başa kalkma ve ayıplama yok. Allah sizi affetsin. Şüphesiz o merhametlilerin en merhametlisidir diyor. Haydi gidiniz. Artık serbestsiniz. Bu rahmet iklimi sayesinde Mekke halkı Peygamber Efendimiz'e Müslüman olduklarını bildirmek için akın akın gelmeye başladılar. Kur'an'ın ifadesiyle insanlar bölük bölük Allah'ın dinine giriyorlardı. Allah'ın evini bağrında taşıyan Mekke fethedilmiş, İslam Kureyşlilerin de gönlüne girmişti.
0: 141. Bölüm.
6: Peygamberimizin kendisine türlü eziyetler eden Mekkelileri affederek onlardan intikam alma yoluna gitmemesi, Kureyş halkından pek çok insanı derinden etkilemiş ve onun engin bir merhamete sahip olduğunu görerek peygamber olduğunu kabul etmişlerdi. Peygamberimiz kendisine bağlılık yemini edenlerin sözlerini aldıktan sonra Kabe'nin merdiveninde arkası Kabe'ye dayalı olarak şöyle konuşmaya başladı. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ey insanlar! Şüphe yok ki Allah göklerle yeri, güneşle ayı yarattığı gün Mekke'yi de haram ve dokunulmaz kılmıştır. Burası Allah'ın dokunulmaz kıldığı haremdir. Bu kıyamete kadar da böyle kalacaktır. Mekke'yi dokunulmaz kılan Allah'tır, insanlar değil. Dolayısıyla Mekke ganimetlerinden hiçbiri bize helal olmamıştır. Allah'a ve ahiret gününe inanan biri için Mekke hareminde kan dökmek ve ağaç kesmek helal olmaz. Mekke hareminde kan dökmek benden önce kimse için helal olmadığı gibi benden sonra da kimse için helal olmayacaktır. Peygamberimiz hutbesinin devamında İslam'ın temel ilkelerini anlattı.

0: başladılar.
1: Ya Resulallah, bu adam yıllardır ticaretle meşguldür. Bir kişi bile onun aleyhinde şahitlik edemez. Dürüst ve güvenilirdir.
2: Müslüman olmadığı halde İslam ahlakıyla donanmış biridir.
0: Övgüler çoğalınca Allah Resulü, ben onu sizden daha iyi tanırım dedi. Etrafındakiler o zaman Es-Sâib'in peygamberimizle önceden tanıştığını anladılar. Bunun üzerine Es-Sâib sözü aldı.
3: Evet ey Allah'ın Resulü, gerçekten sen beni iyi tanırsın. Yıllar evvel seninle ticaret ortaklığı yaptık. Anam babam sana feda olsun. Ne kadar güzel bir ortaktın. Bana ne muhalefet ederdin ne de benimle çekişirdin. Senin iyiliklerini bilip dururken bugüne kadar İslam'a girmek nasip olmadı. Allah beni kurtarmayı dilemiş ki ahir ömrümde doğru yolu gösterdi.
0: İslamiyet'i seçenler arasında hiç umulmadık isimler de vardı. Bunlardan biri de Ebu Süfyan'ın karısı Hint idi. Bugüne kadar İslam'ın en amansız düşmanlarından biri olan Hind'i, düşünceli bir halde gören kocası neler olduğunu merak etmişti.
4: Ne oldu sana? Neden böyle düşüncelisin?
5: Başımıza gelenler yüzünden.
4: Muhammed yeterince insaflı davrandı. Üzülme, seni de affedecektir.
5: Onu düşünmüyorum. Engin bir merhameti var. Yaptığımız onca şeyden sonra bizi affederse, bu onun sandığımızın aksine gerçek bir peygamber olduğunu gösterir. Çok şaşkınım Ebu Süfyan. Nasıl oldu da işler bu noktaya geldi?
4: Biz inat ve kibrimize yenik düşüp gerçekleri görmemekte direndik Hint.
5: Haklısın. Hı?
4: Haklı olduğumu mu söyledin?
5: Evet.
4: Senden böyle sözler duymak şaşırtıyor beni.
5: Seninle uğraşacak durumda değilim.
4: Evet, belli. Neler düşündüğünü anlat bana.
5: Daha düne kadar bu adam kadar nefret ettiğim biri yoktu. Biliyorsun, tüm sevdiklerimi çekip aldı benden. Yeryüzünden silinip gitsin, başına gelebilecek en kötü felaketlere uğrasın istiyordum. Sadece ben değil, tüm Mekke bunu istiyordu. Hayatı ona zindan ettik. Arkadaşlarını kesip biçtik, onu öldürmeye çalıştık. O ne yaptı? Geldi ve bizi affetti. Bunu anlayamıyorum Ebu Süfyan. Benim ona karşı hissettiğim düşmanlığı onun da bana karşı hissetmesi gerekmiyor mu? Onun amcasını paramparça ettim. Bunu nasıl unutabilir?
4: O bir peygamber. Sıradan bir insan değil. İntikam duygusuna yenik düşmüyor.
5: Keşke bu hakikati yıllar önce kabul etmiş olsaydık.
4: Onun peygamber olduğunu kabul mü ediyorsun?
5: Başka seçeneğim mi var?
4: Bak, bu zorla vereceğin bir karar değil. Gönülden kabul etmiyorsan Resulullah seni zorlamaz.
5: Böyle olacağına hiç ihtimal vermezdim ama hislerim gerçek. Dün nefret ettiğim birinin Allah'ın peygamberi olduğuna nasıl inanıyorum bilmiyorum.
4: Çok sevindim. Allah seni de hidayete erdirdi. Hamdolsun. Peki nasıl karar verdin buna?
5: Muhammed dün muzaffer bir komutan olarak Mekke'ye girdi. Hepimize istediği cezayı verebilecek kudretteyken bize bağışlamayı seçti. Ardından onunla beraber olanlar büyük bir saygıyla Kabe'yi selamladı. Ve secdeye kapanıp Allah'a şükrettiler. Bununla kalmadılar, sabaha kadar Allah'a ibadet ettiler. Ben bugüne kadar Beytullah'ta böyle ibadet edildiğini görmemiştim. O zaman anladım ki onlar zaferi de tanrılarından biliyorlar. Allah için yaşıyor ve onun için ölüyorlar. Bizimkilere baksana. Yerinden kıpırdamayan, kendisine bile hayır olmayan, taştan, ağaçtan yontulmuş putlar. Sizinle ne kadar gurur duymuştum. Oysa bize ne bir faydanız, ne de zararınız dokundu. Bir ömrü boşa harcamışım. Bir kin uğruna yıllarımı tükettim. Hakikati görmemek için direniyormuşum meğer.
4: Geç de olsa Allah bize doğru yolu gösterdi. Bunun için ne kadar şükretsek az.
5: Doğru yolu bulduk. Ama dediğin gibi çok geç oldu. Bugüne kadar yaptıklarımızı nasıl telafi edeceğiz?
4: Resulullah genel af ilan etti. İsmi sayılan birkaç kişi dışında kimseye zarar verilmeyeceğini söyledi. İsmi sayılanların da bazıları gelip af dileyince onları da affetti.
5: Beni de affeder mi dersin?
4: Hamza'ya olan düşkünlüğü

0: Düşündüğünü biliyorsun. Seni de affedecektir. Ama yanına kardeşin Ebu Huzeyfe'yi alarak gitsen daha iyi olur. O ilk Müslümanlardan. Resulullah onu çok sever. Belki onun hatırına seni daha çabuk bağışlar.
1: Doğru söylüyorsun. Onunla görüşeyim. Sabah İkrime'nin karısıyla beraberdik. O da kocası için af dileyecekti. Biliyorsun İkrime Mekke fethedildiği gün kaçarak canını zor kurtardı. Muhammed ona garanti verirse geri dönecek.
0: Babası Ebu Cehil'in yolundan gitmeyi bırakır inşallah. Gelip pişmanlığını dile getirirse Allah Resulü onu da affedecektir.
1: Koca Mekke burada yaşamasına izin vermediği Muhammed'in önünde diz çöktü ve af dileniyor. Allah'ın tüm dengeleri alt üst etmeye gücü yetiyor. Onun kudretini bir kere daha fark ediyor. Ve bunca yıldır şefaatini umduğumuz şu putlara harcadığımız zamana hayıflanıyorum. Allah bizi affetsin.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

Edim-i Hazreti Rahman şefaat hahımız vardır. Ümittir kalbini aşadı, ferahya beyler imdadı. Şefaat kanımız Hadi Habibullah'ımız vardır. Meyi aşkı ile mestiz vekilin cümleden pestiz. Ne varlıktan tehi destiz, ne malü cahımız vardır. Eder her derde ol bir em verir, her zahma bir merhem. Melazu melce-i alem açık dergahımız vardır. Bu alemde bulan bulmuş, şeb-i kadriçre bedr olmuş. Ziyası aleme dolmuş, münevver mahımız vardır. Salahi oldu dildade, o şahı hüsne üftade. Bizim dünyada, ukbada muazzam şahımız vardır. Salahaddin Uşşaki.

0: Peygamber Efendimiz ashabıyla birlikte mescitte sohbet ediyordu. Etrafına toplanan sahabiler de her zaman olduğu gibi pür dikkat onun anlattıklarını dinliyorlardı. Allah'ın elçisi onlara kıyametin şiddetinden bahsediyordu. Sözleri orada bulunanları öyle etkilemişti ki aralarından birçok kimse Hazreti Peygamber'in anlattıklarının dehşetini ve kendi amellerinin azlığını düşünerek ağlamaya başlamıştı.
1: Sana sığınıyoruz Allah'ım.
2: Bağışla Allah'ım.
1: Senden sana sığınırız Allah'ım.
3: Kıyametin dehşetinden sen koru bizi Allah'ım.
4: Allah'ım sen bizi affet.
5: Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi.
6: Daha çok ibadet etmeliyim, daha çok. Yoksa kurtulamam. Kıyamet gününün sıkıntılarından kurtulamam.
0: Hazreti Peygamber'in kıyamet hakkındaki konuşmaları sahabileri telaşlandırmıştı. Ahiret için ne gibi ameller yapabileceklerini istişare etmek üzere Osman bin Maz'un'un evinde toplandılar ve bir takım kararlar aldılar.
6: Resulullah'ın bu konuşması beni epey düşündürdü.
7: Ben çok korktum açıkçası.
6: Bir şeyler söyleyeyim, ne yapalım, ne dersiniz ha? Ya Ebu Bekir, sen bilirsin, yol göster bize.
3: Allah'ın elçisinin kıyamet hakkında söylediklerini duydunuz. Ahiret için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Yapabileceğimiz en doğru şey Resulullah'ı örnek almak olacaktır.
8: Ben derim ki Resulullah'ın nafile ibadetlerini öğrenelim. Ne dersiniz?
3: Olur. O halde onu ziyarete gidelim ve kendisine soralım.
7: Bence de.
6: Evet, en doğrusu bu gibi görünüyor.
3: Gidelim.
0: İçlerinden Hazreti Ali, Abdullah bin Amr bin As ve Osman bin Maz'un'un peygamberin nafile ibadetlerini öğrenmek ve her zaman olduğu gibi onu örnek almak amacıyla Hazreti Peygamber'in evine ulaştılar.
8: Ey Allah'ın elçisi, biz geldik, kabul buyur. Sana danışacağımız şeyler var.
9: Buyurun, ne istediniz?
10: Allah'ın selamı üzerinize olsun.
9: Sizlerin de.
10: Resulullah yok mu? Ondan öğrenmek istediğimiz şeyler vardı.
9: Evde yok şu an.
8: Peki rica etsek ey valide, bize Resulullah'ın yalnızken nasıl ibadet ettiğini, nelere dikkat ettiğini anlatır mısınız? Bunu öğrenmek istiyoruz.
0: Hazreti Peygamber'in eşi Resulullah'ın ibadet hayatını gelenlere anlattı. Sahabiler anlatılanları duyunca bu ibadetlerin kendileri için az olduğuna kanaat getirdiler.
10: Allah senden razı olsun ey valide.
9: Sizlerden de Allah razı olsun.
10: Allah'ın selamı üzerinize olsun.
7: Validenin dediklerini duydunuz.
8: Evet, Resulullah'ın ibadetleri bize az görünüyor olabilir. Lakin o Allah'ın elçisi. Onun geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanmıştır.
10: Evet öyle.
7: Doğru. Bu bizim daha az ibadet etmemiz gerektiği anlamına gelmez.
6: Bunun için ben daha fazla ibadet etmemiz gerektiğini düşünüyorum.
8: Ben de öyle düşünüyorum. Öyle ki ömrüm boyunca hep oruç tutacağım. Asla oruçsuz günüm olmayacak.
6: Ben de yaşadığım müddetçe geceleri hep namaz kılacağım.
7: Ben de kadınlardan uzak kalacağım ve hiç evlenmeyeceğim.
0: Osman bin Maz'un bu gerekçeyle gündüzleri oruç tutuyor, gecelerini de namaz kılarak geçiriyor.

geçiriyordu. Bu sebepten eşi Havle'yi de ihmal etmişti. Bu durum Hazreti Peygamber'e bildirilince Osman'ı çağırttı ve "Yoksa benim sünnetimden yüz mü çevirdin?" dedi. Daha sonra Hazreti Peygamber kendilerini bu şekilde dünyadan soyutlamayı düşünen sahabilerinin yanlarına gelerek onlara "Şöyle şöyle diyenler sizler misiniz? Allah'a yemin ederim ki Allah'tan en çok korkanınız ve ona karşı gelmekten en çok sakınanınız benim. Böyle olduğu halde ben bazen oruç tutuyor, bazen de tutmuyorum. Gecenin bir kısmında namaz kılıyor, bir kısmındaysa uyuyorum ve kadınlarla da evleniyorum. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir," dedi. Efendimizin bu sözleri Allah'ın rızasını kazanmanın, insanı perişan edecek derecede ibadete yönelme veya dünyanın her türlü nimetinden el etek çekme gibi aşırı fiillerle değil, ancak Hazreti Peygamber'i rehber edinip onun sünnetine sıkı sıkıya bağlanmakla mümkün olabileceğini göstermekteydi.

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Peygamberimizin İhsan Ahlakı ve Görünürlük Çağında Muhsin İnsan Modeli. Doçent Doktor Sema Yılmaz. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Görünürlük Çağında İnsan. İnsanın görülme ihtiyacı doğumla birlikte başlar, gelişimsel süreçte farklılaşarak hayatın sonuna kadar devam eder ve insanın tekamülüne hizmet eder. Yeni doğan önce annesi tarafından görülmek ve onun gözlerinde kendini görmek ister. Böylece benliğine dair ilk izlenimler annesinin gözündeki yansımasıyla oluşmaya başlar. Bebek, annesinin kendisine yönelen bakışlarında kendi değerini okumaya başlar. Adeta onun gözlerinden şu cevabı alır: "Ben değerli bir varlığım, istenen, beklenen, sevilen, gelişinden hoşnut olunan bir varlığım." Bu göz teması olmadığında bebek kendisini bağlantısız ve boşlukta hisseder, huzursuz olur. 3-4 yaşına geldiğinde görüş alanı genişler, görülme ihtiyacı da artar. Yürümeyi ve konuşmayı öğrenmiş olması ona keşfetme ve soru sorma alanlarını açar. Görülme ihtiyacı sorularının anlaşılması ve cesaretlendirilmesi yönündedir. Gözetilme ihtiyacı da hem korunmak hem de özgür bırakılmak içindir. Ergenliğe ulaştığında sanki etrafındaki her şey, herkes ona bakan bir göz olmuştur. Tüm gözler onun üzerindedir. Tamamen öyle olmasa dahi o öyle hisseder. Arkadaşlarının gözünde, anne babasının gözünde, toplumun gözünde kendisine bir payı arar. Aynı zamanda kendisi üzerinde ve kainat üzerinde bir gözlemci olmaya başlamıştır. Sık sık aynaya bakar, her gün değişen bedenini gözlemler. Onunla barışmaya çalışır, kainatı izler, varlığına aşkın bir sebep arar. Hazreti İbrahim aleyhisselam gibi görüş alanını ve dünyasını genişletmeye çalışır. Yetişkin olunca görülmek biraz anlam değiştirir. Bedenin görülmesi ve düşüncenin anlaşılmasından emeğin görülmesine dönüşür. Yetişkin kendi merkezinden çıkıp diğerlerine bir şeyler katma, geride kalanlara bir şeyler bırakma çabasındadır. Yetişkin insan bu çabasının fark edilmesini umar. Yaşandığında ise artık görülmemekten, göz ardı edilmekten korkar. Görülmemek onun için unutulmak demektir ki bu da en büyük korkulardan biridir. Dolayısıyla görülme ihtiyacı insanın gelişimsel yolculuğunun doğal bir parçasıdır. İnsan yalnızca fiziksel olarak değil, duyguları, düşünceleri, emeği ve varlığıyla da fark edilmek ister. Sağlıklı koşullarda bu ihtiyaç, bireyin benlik gelişimini, aidiyet duygusunu ve toplumsal ilişkilerini destekler. Ancak görülme